0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk yaşanırken, özellikle Atatürk Bulvarı ve Necip Fazıl Bulvarı güzergahlarında 5 dakika civarında gecikmeler kaydediliyor. Eyüp Sultan Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmasını zorunlu kılıyor. Hayriye Caddesi ve Hamalbaşı Caddesi kesişiminde oluşan tıkanıklık nedeniyle bölgedeki akış yavaşlamış durumda. Bu bölgesel aksamalar sadece bireysel ulaşımı değil, lojistik ağların sürekliliğini ve çevredeki ticari faaliyetlerin hızını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Özellikle ana arterlerdeki çalışmaların gece saatlerinde yoğunlaşması, kentsel hareketliliği korumak adına kritik bir mühendislik kararı olsa da, alternatif güzergahların kapasite yetersizliği trafiği yan sokaklara yaymaktadır. Altyapı iyileştirmelerinin yarattığı bu geçici mağduriyetlerin minimize edilmesi için akıllı trafik yönetimi sistemlerinin devreye alınması ve sürücü bilgilendirme panolarının daha stratejik noktalara yerleştirilmesi önem arz eder. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu trafik yoğunluğu, kentsel planlamanın ne kadar hassas bir dengede durduğunu açıkça göstermektedir. Sürücülerin güvenliği ve lojistik akışın sürekliliği için teknolojik çözümlerin hızla entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. İyi geceler dilerim.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün serin dokunuşunu hissettiğimiz bu geceye huzur dolu bir hava durumu sunumuyla başlıyoruz. İstanbul'da 20 derece ve %94 nemle oldukça nemli bir açık hava hakimken, Ankara'da 12 dereceyle serinlik ön planda. İzmir ise 24 dereceyle akşamın tadını çıkarmanıza uygun bir sıcaklık sunuyor. Bu gecelerde yanınıza kalın bir şal alıp sakin bir yürüyüşe çıkmak ruhunuza çok iyi gelir. Gökyüzünün bu büyüleyici sessizliğinde huzurla dolduğunuz bir gece olsun. Müziğin eşlik edeceği yeni anlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün serin dokunuşunu hissettiğimiz bu geceye huzur dolu bir hava durumu sunumuyla başlıyoruz. İstanbul'da 20 derece ve %94 nemle oldukça nemli bir açık hava hakimken, Ankara'da 12 dereceyle serinlik ön planda. İzmir ise 24 dereceyle akşamın tadını çıkarmanıza uygun bir sıcaklık sunuyor. Bu gecelerde yanınıza kalın bir şal alıp sakin bir yürüyüşe çıkmak ruhunuza çok iyi gelir. Gökyüzünün bu büyüleyici sessizliğinde huzurla dolduğunuz bir gece olsun. Müziğin eşlik edici yeni anlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Üzerindeki çalışmaların trafiği etkileme potansiyeli yüksek olduğundan, bölgedeki araç akışının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. İlgili bölgelerdeki çalışmaların sadece anlık gecikmelere değil, bölgedeki lojistik akışın sürekliliğine de doğrudan etkisi bulunmaktadır. Özellikle ana arterlerdeki yol yapımı çalışmaları sırasında, sürücülerin önceden belirlenen alternatif güzergahları kullanması, trafik yoğunluğunun çevre mahallelere yayılmasını engelleyecektir. Şehrin bu kısımlarında yaşanan aksamalar, toplu taşıma ve ticari araç trafiğinin zamanlamasını doğrudan etkileyerek ekonomik verimlilik üzerinde de belirleyici rol oynamaktadır. Sürücülerin planlama yaparak alternatif güzergahları tercih etmesi, hem bireysel zaman yönetimini koruyacak, hem de bölgedeki genel trafik yoğunluğunun yayılımını engelleyecektir. Şehir içi lojistiğin aksamaması adına bu koordinasyonun sağlanması büyük önem arz ediyor. İyi yolculuklar dilerim.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü eşsiz tablosunu sizlerle paylaşmaya geldim. İstanbul 20 derece ve yüksek nemle oldukça nemli bir sabah sunarken, Ankara 15 derece ile daha serin, İzmir ise 23 derece ile güne başlıyor. Bu güzel havada deniz kıyısında uzun bir yürüyüş yapmak için harika bir gün. Yanınıza sadece güneş gözlüğünüzü almanız yeterli. Gökyüzünün renkleri her şehirde farklı bir hikaye anlatıyor. Siz de bu eşsiz tabloda kendi yolunuzu çizin. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu notalar yankılanmaya başlıyor. Şimdilik hoşça kalın diyor.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlardı. İstanbul trafiğinde Eyüp Sultan Bulvarı ile 8 Mayıs Kavşağı arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle yoğun bir tıkanıklık yaşanıyor. Kızıl Elma ve Koca Mustafa Paşa caddeleri üzerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Gazhane Caddesi güzergahlarında yaşanan aksamalar ulaşım süresini uzatıyor. Bu bölgelerde alternatif yolları kullanarak trafik yoğunluğundan kaçınmanız büyük önem taşıyor. Bu bölgedeki çalışmaların sadece anlık bir aksama değil, uzun vadeli ulaşım planlamasının bir parçası olduğunu hatırlatmak gerekir. Altyapı iyileştirmeleri ve yol genişletme çalışmaları, yoğun nüfuslu bu bölgelerde gelecekteki trafik yükünü hafifletmeyi hedeflerken, mevcut ulaşım ağını geçici olarak zorlamaktadır. Sürücülerin sabırlı davranması ve toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmesi, hem bireysel zaman kaybını önler, hem de bölgedeki genel trafik akışının yönetilebilir kalmasına katkı sağlar. Altyapı yatırımlarının yarattığı bu geçici zorluklar, kentsel gelişimin kaçınılmaz birer aşamasıdır. Planlı ulaşım çözümleri ve toplu taşıma kullanımı, modern şehir yaşamında sürdürülebilirliğin temel taşlarını oluşturmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Güçsüzlük fonundan çekilmesi planlanan 625 milyon Türk lirası, sosyal devlet ilkesinin temel taşlarından birini sarsarak doğrudan iş gücü dışındaki dezavantajlı kesimleri etkileyecek. Bu kaynağın altyapı projeleri yerine aktarılması, kısa vadeli siyasi kazanımlar için uzun vadeli istihdam desteklerinin feda edilmesi anlamına gelirken, enflasyonist ortamda dar gelirli vatandaşın iş bulma sürecindeki mali desteğini ortadan kaldıracaktır. Altyapı yatırımları stratejik olsa da sosyal güvenlik ağının zayıflaması, bireysel ekonomik özgürlükleri ve toplumsal refah dengesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bütçe kayması sadece ekonomik birer rakam değişimi değil, devletin birey üzerindeki koruyucu kalkanının zayıflamasıdır. Sosyal devlet anlayışı, ekonomik kriz dönemlerinde dar gelirli vatandaşın temel haklarını güvence altına alan bir sigorta mekanizması işlevi görürken, bu kaynağın alınması sosyal adaleti sekteye uğratacaktır. Altyapı yatırımlarının makroekonomik büyüme potansiyeli yüksek olsa da, bireysel refah ve istihdamın doğrudan desteklenmemesi, toplumsal eşitsizliğin derinleşmesine yol açabilir. Sosyal devletin temel ilkelerinden ödün verilmesi, toplumsal refahın ve ekonomik adaletin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu bütçe değişimi, makroekonomik hedefler ile bireysel hakların korunması arasındaki dengenin bozulmasını yol açmaktadır. Şimdilik bu kadar diyor.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi sabahlar. Geçsizlik fonundan çekilmesi planlanan 625 milyon Türk lirası, sosyal devlet ilkesinin temel taşlarından birini sarsarak doğrudan iş gücü dışındaki dezavantajlı kesimleri etkileyecek. Bu kaynağın altyapı projeleri yerine aktarılması, kısa vadeli siyasi kazanımlar için uzun vadeli istihdam desteklerinin feda edilmesi anlamına gelirken, enflasyonist ortamda dar gelirli vatandaşın iş bulma sürecindeki mali desteğini ortadan kaldıracaktır. Altyapı yatırımları stratejik olsa da sosyal güvenlik ağının zayıflaması, bireysel ekonomik özgürlükleri ve toplumsal refah dengesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bütçe kayması sadece ekonomik birer rakam değişimi değil, devletin birey üzerindeki koruyucu kalkanının zayıflamasıdır. Sosyal devlet anlayışı, ekonomik kriz dönemlerinde dar gelirli vatandaşın temel haklarını güvence altına alan bir sigorta mekanizması işlevi görürken, bu kaynağın alınması sosyal adaleti sekteye uğratacaktır. Altyapı yatırımlarının makroekonomik büyüme potansiyeli yüksek olsa da, bireysel refah ve istihdamın doğrudan desteklenmemesi, toplumsal eşitsizliğin derinleşmesine yol açabilir. Sosyal devletin temel ilkelerinden ödün verilmesi, toplumsal refahın ve ekonomik adaletin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu bütçe değişimi, makroekonomik hedefler ile bireysel hakların korunması arasındaki dengenin bozulmasını yol açmaktadır. Şimdilik bu kadar diyor.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun çalışma bölgeleri nedeniyle ciddi aksamalar bekleniyor. Özellikle Eyüp Sultan Bulvarı ile 80 Mayıs Kavşağı arasındaki yol çalışması ve Kızılırmak Caddesi üzerindeki çalışmalar araç akışını yavaşlatıyor. Gazhane Caddesi ile Talatpaşa bağlantısında yaşanan belirsizlikler sebebiyle sürücülerin İstanbul çevre yolu alternatiflerini değerlendirmeleri kritik önem taşıyor. Marişal Fevzi Çakmak Caddesi ve Güzeltepe hattındaki çalışmaları da içeren bu yoğunluk, sabah trafiğinde planlı güzergah değişikliklerini zorunlu kılıyor. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda bölgedeki ticari faaliyetlerin ve lojistik akışın sekteye uğraması anlamına geliyor. Alternatif güzergahların önceden planlanması, hem karbon salınımı azaltmak, hem de sürücülerin stres seviyesini minimize ederek toplu ulaşım güvenliğini korumak adına stratejik bir önem taşıyor. Şehir içi altyapı iyileştirmeleri sırasında trafik yönetimi ekiplerinin koordinasyonu, kentsel hareketliliğin kesintisiz devam etmesi için hayati bir unsur oluşturuyor. Altyapı çalışmaları sırasında sergilenen koordineli trafik yönetimi, kentsel yaşamın sürekliliği için vazgeçilmez bir kamu hizmetidir. Bu süreçlerin planlı yönetilmesi hem toplumsal refahı korur hem de şehir içi ulaşım güvenliğini en üst seviyeye taşır. Şimdilik bu kadar.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yere farklı bir hikaye fısıldıyor. İstanbul 19 derece ve yüksek nemle nemli bir başlangıç sunarken, Ankara 13 derece ile serinliğini koruyor, İzmir ise 21 derece ile güne merhaba diyor. Doğru. Bu sabah hafif esintinin tadını çıkarmak için dışarı çıkıp taze havayı içinize çekmeye ne dersiniz? Güneşin sıcaklığını hissettiğiniz harika bir gün olsun, türkülerle ve güzel melodilerle kalın. Şimdi kulaklarınızda çok özel parçalar yankılanacak. Keyifli dinlemeler.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. Singapur hükümetinin dünyanın en yüksek maaşlı lideri konumundaki başbakanın gelirine yıllık brüt 1 milyon dolar tutarında devasa bir zam yapacağını açıklaması, kamu kaynaklarının yönetimi ve siyasi sorumluluk dengesi açısından kritik bir tartışma başlatıyor. Bu karar, üst düzey yöneticilerin motivasyonunu artırmayı hedeflerken, devlet bütçesinden ayrılan payın adaletli dağılımı ve halk nezdindeki algısı üzerine ciddi sorular doğuruyor. Söz konusu rakamın büyüklüğü, sadece bir maaş artışı değil, aynı zamanda kamu yönetiminde liderlik pozisyonunun küresel ölçekte nasıl konumlandırıldığını gösteren sembolik bir hamledir. Bu karar, kamu kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleriyle çelişen bir uçurumu derinleştirme riski taşıyor. Devlet yönetimi, halkın ortak malı olan bütçeyi kullanırken ekonomik dengeleri gözetmeli ve liyakati ödüllendirirken toplumsal huzuru bozacak sembolik gösterişten kaçınmalıdır. Singapur'un bu tercihi, yönetim kademesinin motivasyonunu sağlamak için bireysel kazancı merkeze alan bir modelin, kamuoyu nezdinde kurum güvenini sarsabilecek sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Singapur'un bu kararı, küresel yönetişim anlayışında liderlik pozisyonunun özel sektördeki üst düzey yöneticilerle yarışır hale getirilmesini simgeliyor. Bu yaklaşım, devletin sadece kamu hizmeti üreten bir yapı değil, aynı zamanda yetenekli yöneticileri elde tutmak için piyasa dinamiklerini içselleştiren kurumsal bir yapı olarak konumlandığını gösteriyor. Ancak bu ekonomik modelin başarısı, sunulan yüksek gelirin karşılığında somut ve ölçülebilir başarıların kamu yararına dönüşüp dönüşmediği noktasında sorgulanacak. Kamu kaynaklarının yönetimi ile bireysel kazanç arasındaki bu hassas dengenin yönetim anlayışındaki temel öncelikleri netleştirdiği görülüyor. Bu tür radikal kararlar, kamu hizmeti ve piyasa dinamikleri arasındaki sınırın nerede çizilmesi gerektiği konusunda küresel bir tartışma zemini oluşturuyor. Şimdilik bu kadar.
1: G. Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın sevgili Radyo Aura dinleyicileri, kemerleri bağlayın. Çünkü magazin dünyası yine bildiğimiz gibi tam bir absürtlük festivali. Özge Özder'in cenazede fotoğraf çekilmek için ısrar etmesi, tam bir yıkıklar kulübü performansı, sanki ölen kişi değil de yeni açılan bir kafe varmış gibi. Serhat Kılıç'ın anma töreninde flaş patlaması beklemek, yas tutmak yerine sosyal medya etkileşimi kovalamak demektir. Özge Hanım burada duygusal derinlik yerine profil fotoğrafı güncellemeye odaklanmış. Cenazeyi kişisel birer içerik üretme fırsatına çeviren bu vizyonu karşısına şapka çıkarmak lazım. Hatta üzerine bir de beğeni butonu ekleyebiliriz. Cenaze töreninde flaş patlaması beklemek, sanki mezar taşının üzerine burada çok popüler biri yatıyor yazan, devasa bir reklam panosu kurmak gibi bir şey. Özge Hanım'ın bu performansı, yas tutmayı bir sanat değil de sadece doğru açıdan çekilmiş bir kare için verilen birer fedakarlık gibi pazarlıyor. Bu noktadan sonra artık cenaze konseptli influencer içerikleri görürsek şaşırmayalım. Belki yarın öbür gün taziye evlerinde etkileşim oranı yüksek hashtagler paylaşılır. Yas tutmak yerine beğeni toplama hırsı, adeta bir dramayı komedi dizisine çevirme çabası gibi duruyor. Bu sadakat anlayışı değil, resmen yas tutarken bile beğeni sayacını takip etme sanatı. Ölümün ağırlığını sosyal medyanın hafifliğiyle harmanlayıp taziye evini stüdyoya çeviren bu vizyon karşısında şapka çıkarmak lazım. Ama o şapkanın üzerine de mutlaka birer hashtag eklemeliyiz. Bir sonraki durakta görüşürüz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler Orno. İstanbul ve İzmir bugün 21 derece sıcaklıkla güneşin tadını çıkarırken Ankara hafif serinliğinde 15 derece ile sizi karşılıyor. Nem oranları yüksek olsa da açık gökyüzü keyifli bir yürüyüş için harika bir fırsat sunuyor. Şehrinizdeki bu güzel havayı değerlendirmek için bugün doğayla iç içe bir kahvaltı planlayabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Bu güzel hava size neşe getirsin. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo Orada kuşlar bile daha yeni uyanırken biz yine dedikodu kazanı kaynatmaya başladık. Burcu Biricik hanımefendi yaz boyunca

0: Ayvalık'ta butik otelini yöneterek çalışmış. Yani diğerleri denize girerken kendisi muhtemelen havluları katlayıp misafirlerin ne kadar çok terlediğini sayarak tatil yapmış. Tatil adı altında çalışmak tam bir hem çalışayım hem de başkaları beni dinlenirken görsün stratejisi resmen işi hobi haline getirip Ayvalık'ın havasını ciğerlerine çekmiş. Otel yönetimi dedikleri şey aslında konforlu bir çalışma ortamında bakın ben çok çalışkanım mesajı vermek sanırım. Ama bu kadar yoğun bir tempo bizi şaşırtmadı. Sonuçta mahalledeki bakkal bile artık sadece kendi dükkanı kurtarmaya çalışıyor. Ayvalık'ta havlu katlayarak tatil yapan Burcu Biricik'ten sonra şimdi de Cihangir'de düğün planı yapan Yağız Can Konyalı ve Derya Şensoy sahneye çıktı. Bu ikiliğin Cihangir sokaklarında plan yaparken görüntülenmesi muhtemelen düğünün büyüklüğünden çok konvoyun hangi ara sokağa kadar uzanacağını tartışladıkları anlamına geliyor. Yağızcan'ın bu planları hayata geçirmek için harcayacağı enerji, Derya Şensoy'un gelinliğinin üzerindeki taşların ağırlığıyla yarışacaktır. Umarım düğün masraflarından sonra ikisi de hala Cihangir'de yürüyebilecek durumda kalır.
1: Hay hay hay.
0: Cihangir'in dar sokaklarında düğün planı yapmak, adeta kim daha çok gösteriş yapacak yarışına girmek demek. Umarım bu devasa organizasyonun sonunda ikisi de kendi evlerinin kapısını bulabilirler. Bu kadar büyük bir prodüksiyon için harcanan enerjiyle masraflardan sonra sadece hayalleri gerçekleşmiş gibi görünecekler. Şimdi biraz sessizlik ve müzik zamanı.
2: Dokuz falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo Orada kuşlar bile daha yeni uyanırken biz yine dedikodu kazanı kaynatmaya başladık. Burcu Biricik hanımefendi yaz boyu Ayvalık'ta butik otelini yöneterek çalışmış. Yani diğerleri denize girerken kendisi muhtemelen havluları katlayıp misafirlerin ne kadar çok terlediğini sayarak tatil yapmış. Tatil adı altında çalışmak tam bir hem çalışayım hem de başkaları beni dinlenirken görsün stratejisi resmen işi hobi haline getirip Ayvalık'ın havasını ciğerlerine çekmiş. Otel yönetimi dedikleri şey aslında konforlu bir çalışma ortamında bakın ben çok çalışkanım mesajı vermek sanırım. Ama bu kadar yoğun bir tempo bizi şaşırtmadı. Sonuçta mahalledeki bakkal bile artık sadece kendi dükkanı kurtarmaya çalışıyor. Ayvalık'ta havlu katlayarak tatil yapan Burcu Biricik'ten sonra şimdi de Cihangir'de düğün planı yapan Yağız Can Konyalı ve Derya Şensoy sahneye çıktı. Bu ikiliğin Cihangir sokaklarında plan yaparken görüntülenmesi muhtemelen düğünün büyüklüğünden çok konvoyun hangi ara sokağa kadar uzanacağını tartışladıkları anlamına geliyor. Yağız Can bu planları hayata geçirmek için harcayacağı enerji Derya Şensoy'un gelinliğinin üzerindeki taşların ağırlığıyla yarışacaktır. Umarım düğün masraflarından sonra ikisi de hala Cihangir'de yürüyebilecek durumda kalır.
1: Hoy hoy hoy.
0: Cihangir'in dar sokaklarında düğün planı yapmak adeta kim daha çok gösteriş yapacak yarışına girmek demek. Umarım bu devasa organizasyonun sonunda ikisi de kendi evlerinin kapısını bulabilirler. Bu kadar büyük bir prodüksiyon için harcanan enerjiyle masraflardan sonra sadece hayalleri gerçekleşmiş gibi görünecekler. Şimdi biraz sessizlik ve müzik zamanı.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

Günaydın sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında yine keskin zekalı ve sabır taşının çatladığı onlar. Mert Nobre hoca sahada topu ayağında kontrol edemeyip sürekli faul yaptırırken demek ki evlatları hayatta seçimlerini çok daha sağlam yapmış. Nikolas kardeşimiz dünya evine girerkenin heyecanıyla Survivor şampiyonu babasının o meşhur dirençli duruşunu değil, sadece düğün pastasının tadını çıkarmayı seçmiş gibi görünüyor. Çocuk büyümüş, artık babasının saha içindeki taktiksel hatalarını değil,

0: Hayatın gerçeklerini çözmüş. Demek ki bu evlilikte en büyük survival başarısı hayatta kalmak değil, doğru partneri seçmekmiş. Bakın, asıl mesele şu ki, Mert Nobre sahada taktiksel hatalar yaparken aslında sadece savunma hattını değil, kendi sabrını da test ediyor olabilir. Nikola ise bu durumda düğün pastasından daha büyük bir zaferi kazanmış. Çünkü hayat boyu o karmaşık saha içi kararlarını vermek yerine huzurlu bir yuva kurmanın konforunu seçmiş. Bir adam sahada her topu atlayıp faul alırken, diğeri hayatın sahasında doğru pası verip golü atmayı öğrenmiş. Biri fiziksel sınırlarını zorluyor, diğeri ise duygusal zekasını konuşturuyor. Belki de bu yüzden çocuk babasının o meşhur dayanıklılığını değil, daha sakin ve stratejik bir yaşam tarzını tercih ederek evlilik maratonunda direkt şampiyonluk kupasını kapmıştır.
1: Hoy hoy hoy.
0: Mert Nobre sahada topa atlayıp kart görmekle uğraşırken, Nikolas hayatın sahasında sakin kalmayı ve doğru hamleyi yapmayı seçmiş. Birisi fiziksel dayanıklılığını test ederken, diğeri duygusal zekasıyla şampiyonluk kupasını erkenden kapmış. Sonuçta babasının savunma hattındaki taktiksel hatalarını çekmek yerine, evlilik maratonunda doğru pası verip huzura ulaşmak çok daha stratejik bir hamle olmuş. Neyse, bu baba oğul arasındaki taktik farklarını konuşurken vaktimiz de doldu. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme zamanı.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında yine keskin zekalı ve sabır taşının çatladığı onlar. Mert Nobre hoca sahada topu ayağında kontrol edemeyip sürekli faul yaptırırken demek ki evlatları hayatta seçimlerini çok daha sağlam yapmış. Nikolas kardeşimiz dünya evine girerkenin heyecanıyla Survivor şampiyonu babasının o meşhur dirençli duruşunu değil, sadece düğün pastasının tadını çıkarmayı seçmiş gibi görünüyor. Çocuk büyümüş, artık babasının saha içindeki taktiksel hatalarını değil, hayatın gerçeklerini çözmüş. Demek ki bu evlilikte en büyük survival başarısı hayatta kalmak değil, doğru partneri seçmekmiş. Bakın, asıl mesele şu ki, Mert Nobre sahada taktiksel hatalar yaparken aslında sadece savunma hattını değil, kendi sabrını da test ediyor olabilir. Nikolas ise bu durumda düğün pastasından daha büyük bir zaferi kazanmış. Çünkü hayat boyu o karmaşık saha içi kararlarını vermek yerine huzurlu bir yuva kurmanın konforunu seçmiş. Bir adam sahada her topu atlayıp faul alırken, diğeri hayatın sahasında doğru pası verip golü atmayı öğrenmiş. Biri fiziksel sınırlarını zorluyor, diğeri ise duygusal zekasını konuşturuyor. Belki de bu yüzden çocuk babasının o meşhur dayanıklılığını değil, daha sakin ve stratejik bir yaşam tarzını tercih ederek evlilik maratonunda direkt şampiyonluk kupasını kapmıştır.
1: Oy, oy, oy.
0: Mert Nobre sahada topa atlayıp kart görmekle uğraşırken, Nikolas hayatın sahasında sakin kalmayı ve doğru hamleyi yapmayı seçmiş. Birisi fiziksel dayanıklılığını test ederken, diğeri duygusal zekasıyla şampiyonluk kupasını erkenden kapmış. Sonuçta babasının savunma hattındaki taktiksel hatalarını çekmek yerine evlilik maratonunda doğru pası verip huzura ulaşmak çok daha stratejik bir hamle olmuş. Neyse, bu baba oğul arasındaki taktik farklarını konuşurken vaktimiz de doldu. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme zamanı.
2: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler. Bugün gökyüzü her yerde parlıyor ama nem oranları şehirler arasında büyük farklar yaratıyor. İstanbul ve İzmir 26 derece sıcaklıkla oldukça nemli geçerken, Ankara %44 nem oranıyla çok daha kuru bir havaya sahip. Bu güzel havayı değerlendirmek için yanınıza sadece güneş gözlüklerinizi alıp dışarı çıkabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün sizi bekliyor. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz melodiler yankılanmaya başlıyor. Şimdilik bu kadarcağıdı.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. Singapur hükümetinin Başbakan Lawrence Wong ve üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarını yaptığı 1 milyon 100 bin dolarlık devasa zam, kamu yönetiminde şeffaflık vaadiyle çelişen bir ekonomik tercihtir. Yıllık geliri 3 milyon 600 bin dolara ulaşan bu artış, kamu kaynaklarının yönetimi ve yolsuzlukla mücadele söylemi karşısında geniş çaplı tartışmalara neden olacaktır. Bu denli yüksek rakamlar, sadece yönetim kademesinin refahını değil, devletin bütçe önceliklerini ve halkın ekonomik beklentileri üzerindeki mesajı doğrudan etkilemek. Singapur'daki kamu yönetimi tartışmalarından farklı olarak, yerel piyasada kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde SGK ve risk merkezi verilerinin sisteme dahil edilmesi finansal erişilebilirliği doğrudan etkileyecek bir adım. Bu entegrasyon, bankaların borçluluk analizi yaparken sadece mevcut ödeme performansını değil, kişinin sosyal güvenlik geçmişi ve toplam risk profilini çok daha detaylı incelemesine olanak tanıyacak. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek enflasyonun alım gücü üzerindeki aşındırıcı etkisi göz önüne alındığında, bu yeni kriterler düşük gelirli vatandaşların kredi limitlerinin daralmasına veya daha sıkı denetimlere tabi tutulmasına yol açabilir. Örneğin 300 bin Türk lirası borcu olan bir kullanıcının limit artışı artık sadece aylık ödemeye değil, geçmişten gelen risk puanına göre hesaplanacağı için bireysel harcama özgürlüğü ve finansal genişleme imkanları daha seçici hale gelecek. Kredi kartı limitlerinde SGK ve risk merkezi verilerinin kullanımı, finansal kapsayıcılık yerine risk odaklı bir dışlanma modelini beraberinde getirebilir. Bu durumun bireysel harcama özgürlüklerini kısıtlarken düşük gelirli grupların sisteme erişimini zorlaştıracağı öngörülmektedir. Şimdilik bu kadar Carlo.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: günler. Singapur hükümetinin Başbakan Lawrence Wong ve üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarını yaptığı 1 milyon 100 bin dolarlık devasa zam, kamu yönetiminde şeffaflık vaadiyle çelişen bir ekonomik tercihtir. Yıllık geliri 3 milyon 600 bin dolara ulaşan bu artış, kamu kaynaklarının yönetimi ve yolsuzlukla mücadele söylemi karşısında geniş çaplı tartışmalara neden olacaktır. Bu denli yüksek rakamlar, sadece yönetim kademesinin refahını değil, devletin bütçe önceliklerini ve halkın ekonomik beklentileri üzerindeki mesajı doğrudan etkilemek. Singapur'daki kamu yönetimi tartışmalarından farklı olarak, yerel piyasada kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde SGK ve risk merkezi verilerinin sisteme dahil edilmesi finansal erişilebilirliği doğrudan etkileyecek bir adım. Bu entegrasyon, bankaların borçluluk analizi yaparken sadece mevcut ödeme performansını değil, kişinin sosyal güvenlik geçmişi ve toplam risk profilini çok daha detaylı incelemesine olanak tanıyacak. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek enflasyonun alım gücü üzerindeki aşındırıcı etkisi göz önüne alındığında, bu yeni kriterler düşük gelirli vatandaşların kredi limitlerinin daralmasına veya daha sıkı denetimlere tabi tutulmasına yol açabilir. Örneğin 300 bin Türk lirası borcu olan bir kullanıcının limit artışı artık sadece aylık ödemeye değil, geçmişten gelen risk puanına göre hesaplanacağı için bireysel harcama özgürlüğü ve finansal genişleme imkanları daha seçici hale gelecek. Kredi kartı limitlerinde SGK ve risk merkezi verilerinin kullanımı, finansal kapsayıcılık yerine risk odaklı bir dışlanma modelini beraberinde getirebilir. Bu durumun bireysel harcama özgürlüklerini kısıtlarken düşük gelirli grupların sisteme erişimini zorlaştıracağı öngörülmektedir. Şimdilik bu kadar Carlo.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Algeraz'ın Kort'ta resmen saatlerce süren o epik dramı izlerkenten yorulduğumuzu sanıyordum ama ben Shelton maşallah adeta tenis topunu karşıya göndermekle kalmayıp rakibini 5 set boyunca dövmekle kalmayıp onu bir maraton koşusuna çevirdim. Bu kadar uzun süren bir maçta Algeraz'ın yüzündeki o ifadeyi görmeliydiniz. Sanki Kort'ta değil de 3 gündür bitmeyen bir trafik sıkılığında mahsur kalmış gibiydi. Shelton ise şu performansıyla ben sadece sert servis atarım imajını bırakıp tenis dünyasının yeni maraton şampiyonu ilan edilmeli. Abdaçık tarihinin en geç biten maçı rekorunu kırarken seyirciler muhtemelen maçın sonunda artık yaşlanmış ve emekli olmak üzereykenden birer evlilik teklifi hazırlayacak noktaya gelmişti.
1: Hoy hoy hoy.
2: Shelton'ın fiziksel dayanıklılığını sergilediği bu karşılaşma, modern teniste servis odaklı oyunun ne kadar uzun süre sürdürülebilir olduğunu kanıtlıyor. Algeraz gibi çok yönlü bir oyuncunun bu denli uzun süren bir maçta direnç göstermesi, sporun sadece teknik değil, aynı zamanda büyük bir zihinsel irade sınavı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu rekor, sert kortlardaki oyun dinamiklerinin değiştiğini ve atletik performansın stratejik derinlikle birleştiğinde seyirciye unutulmaz bir dramatik yapı sunduğunu kanıtlıyor.
0: Tenis kortlarında dayanıklılık testi yapan o bitmek bilmeyen maçlardan sonra şimdi biraz daha yerli ve çok daha gürültülü bir sahaya, yani futbolun tozlu çamuruna geçiyoruz. Osimhen'in Ağustos ayının oyuncusu seçilmesi aslında sadece bir başarı değil, Galatasaray taraftarının bizim adam her yerde parlar demesinin taşlandırılmış hali gibi duruyor. Adamın saha içindeki o yırtıcı tavrı ve fiziksel gücü sanki rakip defans hattını birer koli gibi katlayıp kenara atmak üzerine kurulu. Bu yüzden onu ayın oyuncusu seçmek aslında çok güvenli bir liman. İstatistikleri bir kenara bırakırsak, adamın sadece topu bulmakla kalmayıp her pozisyonda adeta birer sanat eseri yaratması, Türk futbolunun şu anki en büyük gurur kaynaklarından biri haline geldi.
2: Osimhen'in Ağustos ayında ödüllendirilmesi, oyuncunun sadece fiziksel üstünlüğüyle değil, aynı zamanda oyunun taktiksel dinamiklerini değiştiren yüksek istikrarıyla da doğrudan ilişkilidir. Bu başarı, Türk futbolu için kritik bir kalite standardını temsil ederken, yerel bir gurur kaynağı olmanın ötesinde Avrupa standartlarında bir performansın tescillenmesi anlamına geliyor. Performansın teskillenmesi anlamına sahadaki yırtıcı karakteri ve bitiriciliği, taktiksel disiplini sanatsal bir dışa vurumla birleştiren modern forvet profilinin en somut örneklerinden biridir.
0: Osimhen'in sahadaki o yırtıcı performansından çıkıp tenis kortlarının tozunu yutmaya devam edelim. Çünkü kortlarda çekilen çile hiç bitmiyor. Abdaçık'ta Pegula ve Tiafoe yarı finale yükselirken, Pegula resmen kortu kendi bahçesi gibi sahipleniyor. Adam sanki rakiplerini sadece yenmekle kalmıyor, onları benim alanıma girmeyin diyerek usulca dışarı itiyor. Tiafoe ise son 2 yılın şampiyonluğuyla buraya gelmişken adeta birer kale duvarı gibi ayakta kalıp turnuvanın en sert sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor. Bu ikilinin yarı finaldeki kapışması muhtemelen seyircilerin hala devam mı ediyor diye sormaktan yorulup kendi aralarında sessizce yan taraftaki yemek tezgahına kaçma planları yapacakları kadar uzun ve çekişmeli geçecek gibi duruyor.
1: Hoy hoy hoy.
2: Pegula ve Tiafoe arasındaki bu eşleşme tenis dünyasında farklı kuşakların ve oyun felsefelerinin çarpıştığı kritik bir dönüm noktasıdır. Duş. Pegula'nın kortu domine eden stratejik hakimiyetiyle Tiafoe'un dirençli ve tecrübe odaklı oyunu, modern teniste fiziksel dayanıklılığın teknikle nasıl harmanlandığını gözler önüne seriyor. Bu yarı final mücadelesi sadece iki sporcunun rekabeti değil, aynı zamanda yüksek yoğunluklu rallilerde zihinsel odaklanmanın ve stratejik konumlanmanın ne kadar belirleyici olduğunun bir kanıtıdır.
0: Tiafoe'nin o inatçı direnci aslında tenisin asla pes etme ruhunu temsil ediyor ama Pegula karşısında sanki her vuruşta duvarı yumruklayan birinin çaresizliğini yaşayabilir. Bu yarı final sadece teknik bir kapışma değil. Pegula'nın kusursuz geometrisiyle Tiafoe'un ne olursa olsun topu karşıya geçireceğim diyen o çılgın inadının çarpışması olacak. İzlerken her puanın sanki birerer ölüm kalım savaşı gibi geçtiği, taraftarların tansiyondan koltuklara yapıştığı o uzun rallileri göreceğiz. Pegula Kort'u satranç tahtası gibi yönetirken, Tiafoe'un bu düzeni bozmak için ne kadar sert hamleler yapacağını görmek gerçekten büyük bir keyif olacak.
2: Pegula ve Tiafoe arasındaki bu sert mücadele, Kenis'in sadece fiziksel güce değil, yüksek baskı altında sergilenen zihinsel dayanıklılığa dayandığını kanıtlıyor. İki farklı oyun karakterinin çarpışmasından doğacak bu dramatik süreç, sporun stratejik derinliğini bir kez daha vurguluyor. Şimdilik bu kadar.
3: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar, rugby. Çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler Doğu. A milli kadın voleybol takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sergilediği üstün performansla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak voleybolda küresel bir hakimiyet kurdu. Bu başarı sadece spor başarısı değil, Türk genç kadınlarının uluslararası arena disiplin ve dayanıklılıkla elde ettiği somut birer başarı sembolüdür.
1: Voleybolda bu kadar domine etmemiz artık şaka değil, kızlar sahada adeta smaçlarla duvar örüyor. Rakip takımlar topu karşılamaya çalışırken sanırsın ki voleybol

0: Özellikle savunma hattında yaşanacak bir dengesizlik, takımın geçiş oyunundaki hızını ve kontra ataklardaki etkinliğini ciddi şekilde zayıflatabilir. Bu durum, sadece bireysel performanslarla değil, kolektif disiplinin korunmasıyla aşılabilir.
1: Okan, Brook'un şu anki durumu, elindeki eksik malzemelerle gurme bir akşam yemeği pişirmeye çalışmaya benziyor. Her şeyin mükemmel olmasını beklerken mutfaktaki malzemelerin yarısının kayıp olduğunu fark etmesi tam bir savunma hattındaki gedikleri bireysel yeteneklerle yamamaya çalışmak, delik deşik birer gemiyi sadece boya sürerek yüzdürmeye çalışmaya benzer. Eğer bu kadro derinliği sorunu çözülmezse, taktiksel esneklik dediğimiz şey sahada sadece hadi yapabiliriz diye hayal edilen boş bir slogan olarak kalır. Takımın temposunun düşmesi durumunda kontra ataklar yerine rakibin oyununa teslim olan birer seyirciye dönüşme riskleri var. Çünkü eksik parçaları tamamlamayan her plan eninde sonunda kendi ağırlığı altında ezilir.
0: Kadro derinliğindeki risklerin ötesinde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı olan Sporting maçı, taktiksel bir dayanıklılık testi niteliği taşıyor. Golio, eksik oyuncuların yarattığı boşlukları kapatmak için Okan, Brook'un orta sahada dengeyi koruması ve geçiş oyununda hata payını minimize etmesi kritik önem arz ediyor. Portekiz'deki bu zorlu mücadele sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda kısıtlı rotasyonla yüksek yoğunluklu tempoyu sürdürebilme becerisini de ölçümleyecek.
1: Sporting karşısında Okan, Brook'un taktiksel satrancı oynaması gerekecek ama malzeme eksikliği varken sadece bekle ve gör stratejisi izlemek, kumar oynamak demektir. Orta sahada topu sadece çeviren değil, gerçekten bir yerleştirici rolü üstlenen oyuncuların yokluğu, takımın sanki labirentte yönünü şaşırmış birer turist gibi Portekiz deplasmanında çaresiz kalmasına neden olabilir. Eğer bu geçiş oyunundaki hatalar kontrol altına alınmazsa, Sporting'in hızlı hücumları karşısında savunma hattı sadece estetik bir ilerleme olarak kalır ve maçın son bölümlerinde taktiksel esneklik yerini panik havasına bırakır.
0: Sporting karşısında asıl risk sadece oyuncu eksikliği değil, bu eksikliğin yarattığı zihinsel yorgunluğun taktiksel disiplini bozmasıdır. Kısıtlı rotasyonla yüksek yoğunluklu tempoyu sürdürmek zorunda kalan oyuncuların maçın son çeyreğinde karar verme mekanizmalarında hata yapma olasılığı oldukça yüksektir. Bu noktada Okan Buruk'un sadece fiziksel kapasiteyi değil, oyuncularının konsantrasyonunu koruyacak bir oyun planı kurgulaması kritik önem taşıyor. Geçiş oyunundaki hataların minimize edilmesi için savunma hattının daha kompakt durması ve rakip geçişlerini doğrudan kesmesi, taktiksel esnekliğin somut birer sonucu olacak.
1: Yani sonuçta Okan Hoca elindeki kısıtlı oyuncu grubuyla ya taşları doğru yere koyup Portekizlileri ters köşe yapacak ya da sahada acaba ne yapıyoruz bakışlarıyla maçı izleyecek. Savunmanın kompakt kalması sadece bir taktik değil, bu aşamada hayatta kalma içgüdüsü demek. Çünkü tek bir anlık konsantrasyon kaybı tüm o şatafatlı planları yerle bir edebilir. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %83 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara 8. yüzyılın huzurunu sunan 24 derece ile çok daha kuru geçiyor. İzmir ise 30 derece ile günün en parlak yüzü olurken, bu güzel havada deniz kenarında yürüyüş yapmak için harika bir zaman. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin ritmine bırakıyorum sizi.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. C. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksaklıklar dikkat çekiyor. Özellikle E5 yolu üzerinde 11 dakika süren ciddi gecikmeler yaşanırken, Mecidiyeköy Kavşağı çevresinde 19 Mayıs Caddesi hattında 7 dakikalık beklemeler rapor ediliyor. Bağcılar Caddesi ve Mehmet Akif Bulvarı gibi ana arterlerdeki yoğunluklar yerel ulaşımı etkilerken, Erenköy Camii sokak bölgesinde 5 dakikalık tıkanıklar gözleniyor. Bu noktalar için alternatif güzergahların kullanılması, sürücülerin seyahat sürelerini optimize etmeleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin, verimliliğini ve karbon salınımı gibi çevresel maliyetleri doğrudan etkileyen kritik göstergeler. Trafik tıkanıklığının artması, toplu taşıma sistemlerine olan talebi artırarak, şehrin ulaşım altyapısının daha sürdürülebilir modellerle yeniden yapılandırılması gerektiğini kanıtlıyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece anlık çözüm değil, sürücülerin güvenliğini ve şehir içi lojistik akışının sürekliliğini korumak adına stratejik birer gerekliliktir. Kentsel ulaşım ağındaki bu aksaklıklar, İstanbul'un sürdürülebilir gelişim hedefleri doğrultusunda toplu taşıma yatırımlarının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel ve ekonomik maliyetleri azaltmak için altyapı çözümlerinin acilen modernize edilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye 8 Eylül tarihinde açıklanan PISA 2025 sonuçlarında fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının üçünde de puanını artırarak eğitim sistemindeki yapısal dönüşümün somut birer göstergesini sundu. Bu yükseliş sadece akademik başarının artışını değil, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinde uluslararası standartlara daha fazla yaklaşmaya başladığını kanıtlıyor. Eğitimde nitelikli içeriklerin yaygınlaşması, geleceğin iş gücünün küresel rekabetçiliğini doğrudan artırarak toplumsal refahın sürdürülebilirliği için kritik bir temel oluşturuyor. Eğitimdeki yapısal kazanımların ardından, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerilimler küresel dengeleri kökten sarsmaktadır. İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı, iki ülke arasındaki diplomatik bağları onlarca yılın en düşük seviyesine çekerken, bölgedeki ekonomik izolasyonu derinleştirmektedir. Bu yaptırım, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirilen yerleşim faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergileyerek, Orta Doğu'daki insani krizin çözümüne yönelik diplomatik baskıyı artırmaktadır. Karşılıklı tepkilerin bu denli sert olması, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki ticaret yollarının güvenliğini ve bölgedeki barış sürecinin geleceğini doğrudan etkilemektedir. Orta Doğu'daki diplomatik gerilimlerin ötesinde, bölgedeki askeri hareketlilik ve altyapı güvenliği kritik bir boyuta ulaştı. Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin enerji tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan 73 kişiye rağmen kararlı bir misilleme yanıtı vereceğini ilan etti. Bu durum, bölgedeki petrol ve doğalgaz nakil hatlarının güvenliğini doğrudan tehdit ederek küresel enerji piyasalarında fiyat dalgalanmalarına ve tedarik zinciri aksaklıklarına yol açabilir. Husilerin sivil altyapıları hedef alan bu taktiği uluslararası hukuka aykırı olup, bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden olurken, stratejik ticaret rotalarının güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Enerji hatlarına yönelik bu saldırılar, sadece bölgesel bir çatışma değil, küresel ticaretin can damarlarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturarak uluslararası hukukun ihlalini derinleştirmektedir. Bu tür tacizlerin devamı, enerji güvenliğini tehlikeye atarken, bölgedeki insani krizin ve diplomatik gerilim çözümünü daha karmaşık hale getirecek. Şimdilik bu kadarcı.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Temetiler bağlantı yolu üzerinde, Şile otoyolu istikametinde 19 dakikalık ciddi bir gecikme mevcut. D100'ü Kuzey Yan Yolu ve Yıldız Kavşağı gibi kritik noktalar da akışı zorlaştırırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanarak zaman kaybetmemeleri büyük önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda altyapı planlamasının kritik noktalarındaki kapasite yetersizliğinin somut bir göstergesi. Özellikle Yıldız Kavşağı gibi düğüm noktalarındaki aksamalar, toplu taşıma entegrasyonunun zayıflığı ve bireysel araç kullanımının yarattığı yükü gözler önüne seriyor. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması kısa vadeli bir çözüm sunsa da, kalıcı çözümler için kentsel ulaşım planlamasında çok modlu sistemlerin güçlendirilmesi elzemdir. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi ve bireysel araç bağımlılığının azaltılması, İstanbul gibi metropollerin geleceği için kritik bir önceliktir. Altyapı projelerinin sadece kapasite artışına değil, aynı zamanda çevreci ve erişilebilir çözümlere odaklanması gerekmektedir orada. Şimdilik bu kadarca.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi günler. Diyarbakır'da düzenlenen DEM Parti Kongresi ve Selçuk Mızraklı'nın 8 Eylül tarihinde tahliye edilmesi, bölgedeki siyasi dinamikleri doğrudan etkileyerek çözüm sürecine dair beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeler, yerel yönetimlerdeki temsil gücünün değişmesiyle birlikte halk nezdinde hem umut hem de belirsizlik duygularını aynı anda tetikledi. Özellikle kongre sonrası oluşan hareketlilik, bölge sakinlerinin siyasi katılım ve demokratik haklar konusundaki hassasiyetlerini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Bölgesel siyasi dinamiklerin şekillendiği Diyarbakır'daki gelişmelerden sonra, Orta Doğu'da güvenliği doğrudan tehdit eden askeri gerilimlere odaklanıyoruz. Suudi Arabistan, Yemen'deki enerji tesislerini ve sivil altyapıyı hedef alan Husi saldırılarında yaralanan 73 kişi için kararlı bir duruş sergileyerek koalisyon düzeyinde karşılık vereceğini ilan etti. Bu gelişme, bölgedeki kritik enerji hatlarının güvenliğini ve küresel enerji arzının sürekliliğini doğrudan etkilediği için uluslararası ticaret dengeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Sivil altyapıya yönelik bu saldırıların devam etmesi, bölge halkı için güvenlik riskini artırırken, karşılık verme sözü jeopolitik gerilimi daha yüksek bir seviyeye taşımaktadır. Husi grupları tarafından gerçekleştirilen saldırıların hedefi, sadece enerji tesisleri değil, aynı zamanda bölgedeki sivil yaşamın devamlılığını sağlayan temel altyapıdır. Bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı nitelikte olması, diplomatik kanalların tıkanmasına ve bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu tür eylemlerin uluslararası Suudi Arabistan'ın kararlı duruşu, bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirirken, küresel enerji güvenliğinin korunması adına uluslararası toplumun daha sert yaptırımlar uygulaması gerekliliğini vurgulamaktadır. Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuk çerçevesinde ciddi yaptırımlarla karşılık bulması, bölgedeki insani krizin durdurulması ve küresel ticaret yollarının güvenliğinin tesisi için kritik bir eşiktir. Bu tür eylemlerin devamı sadece bölgesel değil, küresel ölçekte enerji arz güvenliğini tehdit eden bir risk faktörü oluşturmaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece 1/3'ü. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İngiltere'nin batığı, Şeria'daki işgal altındaki yerleşimlerde ticareti yasaklama kararı, uluslararası hukukun ihlalini durdurma noktasında kritik bir diplomatik eşiği temsil ediyor. Bu karar, İsrail ile olan ilişkileri onlarca yılın en düşük seviyesine çekerken, bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin ekonomik sürdürülebilirliğini doğrudan hedef alıyor. Ticaretin kısıtlanması, sadece yerel ekonomi değil, uluslararası ticaret ağlarında insan hakları ve hukuk ilkelerinin ne kadar baskın olduğunu kanıtlayan somut bir yaptırım mekanizmasıdır. Bu gelişme, Avrupa Birliği içindeki diğer devletleri de benzer sert adımlar atmaya zorlayarak bölgedeki statükonun köklü şekilde değişmesini hedeflemektedir. Bu, İngiltere'nin ticari kısıtlamalarıyla bölgedeki hukuki normları koruma çabası sürerken, bireysel sağlık haklarını doğrudan etkileyen çevresel riskler de gündemimizde yer alıyor. Aşırı sıcak içeceklerin tüketimi, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak yemek borusundaki dokuların termal hasar görmesi ve hücre zarlarının bozulması nedeniyle kanser riskini artırabiliyor. Yüksek dereceli sıvıların yarattığı bu kronik tahribat, zamanla bölgedeki hücrelerin yapısını bozarak tıbbi müdahaleyi zorlaştıran kalıcı doku hasarlarına yol açmaktadır. Vatandaşların günlük alışkanlıklarını kontrol etmesi, uzun vadeli kanserojen etkileri önlemek adına hayati bir önem taşımaktadır. İngiltere'nin ticaret kısıtlamaları, uluslararası hukukun sadece teorik bir metin değil, aynı zamanda ekonomik yaptırımlarla desteklenen işlevsel bir araç olduğunu kanıtlıyor. Bu adım, yerleşimlerin genişlemesini sağlayan lojistik ve finansal akışları kesintiye uğratarak diplomatik baskıyı somut birer engelleme mekanizmasına dönüştürüyor. Bölgedeki çatışma dinamiklerinde ekonomik izolasyonun kullanımı, çözüm arayışında hukuki normların merkezi rolünü pekiştiren stratejik bir hamle. İngiltere'nin ticaret kısıtlamaları, uluslararası hukukun ekonomik araçlarla desteklendiğinde, diplomatik baskı oluşturmadaki gücünü somutlaştırmaktadır. Bu stratejik hamle, bölgedeki statükoyu değiştirecek kritik bir yaptırım mekanizması olarak literatürdeki yerini alıyor. Şimdilik bu kadar CEO.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok. Gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Onur Tuna, Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü kutlarken sosyal medyayı adeta bir yaş farkı müzesine çevirmiş durumda. Aradaki 12 yıllık farkı kapatmak için romantizm yerine hukuki danışmanlık alman daha mantıklı olurdu dostum. Bu yaş farkıyla aşk değil, sanki çocukluk arkadaşlığından çok hızlı bir evrim geçiren bir biyolojik deneyi izliyoruz. Onur Tuna'nın bu cesur paylaşımı, gelecek nesillere romantizmden ziyade avukatların ne kadar çalışkan olduğunu kanıtlayacak bir ders niteliğinde. Bu yaştan sonra aradaki 12 yılın yarattığı boşluğu romantizme doldurmaya çalışmak, sanki kırık bir vazı Japon yapıştırıcısıyla tamir edip sanat eseri gibi sergilemeye benziyor. Onur Tuna, sosyal medyada aşk diye paylaştığı her karede aslında sadece gelecekteki mahkeme salonlarında sunulacak delilleri topluyor olabilir. Bu kadar büyük bir yaş farkıyla kurulan ilişkiler, düğün takıları yerine emeklilik planları üzerine konuşulan ciddi işbirliklerine dönüşür. Adamın bu cesur hamlesi, romantizmin bittiği yerde hukuk kitaplarının kapaklarının tapaklarının nasıl parladığını tüm Türkiye'ye ilan ediyor.
1: Hoy hoy hoy.
0: Bu aşk hikayesi, yaş farkından dolayı her an hukuki bir labirent riskine açık. Ama Onur Tuna, sosyal medyada adeta kendi destanını yazıyor. Umarım bu ilişki mahkeme salonlarında değil de gerçekten mutlu bir ömürde sonuçlanır. Çünkü bu kadar cesur bir hamle için avukatların mesaisi çoktan dolmuş olabilir. Şimdilik kulaklarınızda kalsın.
2: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. Antropik bünyesinde görev yapan, kıdemli güvenlik araştırmacısının, gelişen yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığı yok etme riskini %10 üzerinde gördüğünü açıklaması teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bu yüksek oranlı tahmin, kontrolsüzce gelişen algoritmaların karar alma süreçlerinde kritik roller üstlenmesi ve otonom sistemlerin denetlenemez hale gelmesi gibi somut risklere dayanıyor. Bu durumun halk için önemi, dijital altyapıların güvenliği ve yapay zekaya dayalı savunma sistemlerinin etik sınırlarının derhal uluslararası hukuk çerçevesinde düzenlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Yapay zekanın potansiyel risklerine karşı uluslararası hukukun belirleyici rolü devam ederken, yerel yönetimlerde yaşanan siyasi çekişmelerin hukuk önündeki yansıması dikkat çekiyor. Üsküdar Belediyesi'nde Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde Dündar Ziya Gültekin'in kazanması yeni parti tarafından hukuki bir itirazla karşılanır. Bu süreç, yerel yönetimlerin meşruiyet zeminini ve belediye hizmetlerinin sürekliliğini doğrudan etkileyen kritik bir yargı sürecine dönüşebilir. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, bölgedeki idari karar alma mekanizmalarının geçici olarak sekteye uğramasına veya hukuki netlik kazanana kadar belirsizlik yaşanmasına neden olabilir. Yerel yönetimlerdeki bu tür hukuki itirazlar sadece siyasi partiler arasındaki çekişmeyi değil, kamu hizmetlerinin sürekliliğini ve idari istikrarı doğrudan etkileyen temel bir sorunu temsil ediyor. Yargı sürecinin uzaması durumunda belediye bünyesindeki bütçe yönetimi ve personel görevlendirmeleri gibi kritik süreçlerde hukuki boşluklar oluşabilir. Bu belirsizlik, yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesini zayıflatırken, halkın kamu kurumlarına olan güveni üzerinde de olumsuz bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Yerel yönetimlerdeki hukuki süreçlerin yarattığı idari belirsizlik, kamu hizmetlerinin aksamaması adına yargının hızlı ve objektif karar vermesi gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. Bu tür tıkanıklıklar sadece siyasi değil, doğrudan vatandaşın temel haklarına erişimine etkileyen bürokratik engellere dönüşebilir. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 17 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu Kozyatağı bağlantısında ise 13 dakika gecikmeler yaşanıyor. Zincirlikuyu ile Ok Meydanı arasındaki kavşaklarda ve Dumlupınar Caddesi güzergahında yoğunluk devam ederken, sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeli, kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece fiziksel bir tıkanıklık değil, aynı zamanda kentsel planlamada toplu taşıma ağının yetersizliğinin ve altyapı projelerinin koordinasyon eksikliğinin somut bir göstergesidir. Özellikle bağlantı yollarındaki gecikmeler, bireysel araç kullanımına dayalı ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirlik sınırına ulaştığını kanıtlıyor. Alternatif rotaların kullanımı geçici bir çözüm sunsa da uzun vadede kalıcı, trafik yükünü hafifletmek için raylı sistemlerin ve entegre toplu taşıma hatlarının genişletilmesi zorunluluk arz etmektedir. Kentsel ulaşım politikalarında bireysel araç odaklı çözümlerin yerini, sürdürülebilir ve kapsayıcı toplu taşıma sistemlerinin alması, şehir yaşamının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu dönüşüm hem çevresel dengeni korunması hem de modern bir metropolün dinamiklerini sürdürebilmesi adına kritik bir eşiktir. Şimdilik bu kadarca.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Kemerleri bağlayın. Çünkü bugün saha içinde değil, sahadaki kaosun içinden konuşuyoruz. Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki hazırlıklarını Nevzat Demir tesislerinde yaparken sanki büyük bir final kapısında gibi ter dökmesi tam bir tiyatro sahnesi. Maç cuma günü saat 20.00'da başlayacak ama taktik tahtasında Erzurumspor'un direncini nasıl kıracaklarını planlarken ciddiyetleri adeta komedi unsuru haline geliyor. Şampiyonluk yarışı için bu tür hazırlık maçlarında taşların üstüne basarak oynamak, rakibe seni çok ciddiye alıyorum demenin en zarif yolu olsa gerek. Beşiktaşlı futbolcuların sahadaki her hareketi adeta Erzurumspor'u sahneye davet eden birer davetiye gibi görünüyor. Bakalım cuma günü bu hazırlıklar gerçeklerin karşısında ne kadar dayanıklı kalacak.
1: Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki taktiksel disiplini sadece bir hazırlık maçı değil, şampiyonluk yarışında kritik bir eşik olarak görülmeli. Bu tür maçlarda sergilenen yüksek odaklanma düzeyi, oyuncuların fiziksel dayanıklılıklarını test ederken teknik heyetin oyun içi varyasyonları denemesine olanak sağlıyor. Erzurumspor'un direnç noktalarını analiz eden bu hazırlık süreci, kulübün sezonun geri kalanı için stratejik bir sağlamlık inşa etme çabasını yansıtıyor.
0: Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki o aşırı ciddi taktiksel tiyatrosundan çıkıp şimdi biraz daha yüksek perdeden bir sahneye, Avrupa arenasına geçiyoruz. Milan Skriniar'ın Roma maçından önce güçlüyüz diye haykırması tam bir klişe. Sanki stadyumun tozunu yutmadan önce savunma hattını sözlerle örmeye çalışıyorlar. Bu adamların Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları alma hevesi, Roma gibi tecrübeli bir rakibe karşı biz aslında çok sertiz mesajı vermekten ziyade, taraftara yönelik birer güven tesisi kurma çabası gibi duruyor. Skriniar'ın bu kadar iddialı konuşması, belki de İtalyan savunmacıların o meşhur taktiksel disipline karşı bizimkilerde boş durmuyor deme şeklidir. Ama biliyorsun, Şampiyonlar Ligi sahasında sözler değil, topu kapma hızı ve doğru pozisyon alma sanatı konuşur.
1: Skriniar'ın iddialı açıklamaları, bireysel performansın ötesinde kulübün savunma hattındaki özgüvenini ve taktiksel dayanıklılığını vurgulayan stratejik bir duruşu temsil ediyor. Roma gibi disiplinli bir rakibe karşı bu tür ifadeler, oyuncunun psikolojik olarak sahaya hazır olduğunu gösterirken, Şampiyonlar Ligi'nin sert rekabetinde mental direncin ne kadar kritik birer unsur olduğunu kanıtlıyor. Savunma hattında güven tesis etmek, sadece sözlerle değil, bu yüksek baskı altında doğru pozisyon alma ve oyun disiplinini koruma becerisiyle somutlaşacaktır.
0: Skriniar'ın savunma hattındaki o ben buradayım çığlıklarını geride bırakıp, şimdi futbolun gerçek imparatorluğuna, yani Messi'nin cüzdanına odaklanıyoruz. Bu adam artık sadece sahada top koşturmakla yetinmeyip İspanya 2. ligindeki CD Eldense bünyesine katarak kendi futbol erzisini kurmaya karar vermiş. Sanırım bir sonraki hamlesi stadyumun çatısına kendi adını yazdırmak olacak. Messi'nin iki kulübe birden sahip olması aslında benim vaktim değerli. Eğer sahada yeterince koşamazsam en azından yönetimin başında otururum demenin ultra lüks ve biraz da komik bir yolu gibi duruyor. Eldense gibi bir takımı satın alıp İspanya'da çift kulüplü imparatorluk kurmak, futbolu artık sadece oynamak değil, adeta birer mülk üzerine kale inşa etmek demek. Bu noktadan sonra adamın sahada yavaşlaması suç değil, bir iş insanı olarak yönetim toplantısı için hazırlık yapmak sayılır.
1: Messi'nin ticari hamlesi, futbolun sadece fiziksel bir performans alanı olmaktan çıkıp, devasa birer marka yönetimi ve mülkiyet ekonomisine dönüşmesini somutlaştırıyor. İspanya, 2. ligi gibi alt liglerde yatırım yaparak yerel kulüpleri bünyesine katmak, spor dünyasında etki alanını genişletme stratejisinin en uç noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Bu durum, elit oyuncuların kariyerlerinin son evrelerinde sadece sahada kalma arzusunu değil, futbol ekosistemi içerisinde kalıcı birer kurumsal güç olma hedeflerini de temsil ediyor.
0: Messi'nin bu hamlesi aslında futbolun o kutsal sahada her şey biter romantizmini yerle bir eden tam bir patron işi. Adam artık sadece forvet değil, kendi imparatorluğunun hem kralı hem de tapu dairesindeki imza yetkilisi konumuna yükseliyor. Bu hamleyi yaptıktan sonra sahada yorulduğunda teknik direktörüne bakıp benim şu kulübe bir toplantı yapmam lazım diyecek kadar büyük bir ego ve güç alanı oluşturuyor. Futbol dünyası artık sadece topun filelerle buluştuğu bir oyun değil. Messi gibi isimlerin kurumsal portföylerini genişlettiği devasa birer gayrimenkul projesine dönüştü.
1: Messi örneği, bireysel yeteneğin kurumsal bir güce dönüşme hızını ve futbolun ticari boyutunun ne kadar derinleştiğini açıkça gösteriyor. Spor dünyası artık sadece fiziksel becerilerin değil, stratejik mülkiyetlerin ve küresel marka yönetimi hamlelerinin merkezinde konumlanıyor. Şimdilik bu kadar Racı.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Rafael Leao, teknik kapasitesi ve hızıyla ligin dengelerini değiştirecek bir potansiyele sahip olsa da, yüksek beklentilerine getirdiği fiziksel baskı büyük bir risk oluşturuyor. Bu tür yıldız oyuncuların sahaya ilk çıktıkları anlarda aşırı tempo nedeniyle kas zorlanmaları yaşama olasılığı yüksektir. Bu durum kulübün yatırımını koruması adına kritik bir noktadır.
1: Leo'yu sahaya sürdüklerinde sanki Formula 1 aracı almışız gibi bir hava var. Ama unutmayalım ki bu araç henüz yeni motoru ısınmamış bir pistte yarışacak. Adamı her maçta hadi uçuşa geç diye zorlarsa ilk 3 haftada kasları düğüm olur ve biz onu sadece teknik alanda reklam panolarını izlerken görürüz. Bu kadar büyük bir yatırım yapıp adamı sakatlık odasında röntgen cihazına sokturmak yerine biraz taktiksel sabır göstermek lazım. Çünkü bu hızda giden birini hemen frene basmadan durdurursanız motoru yakarsınız.
0: Fenerbahçe'nin stadyum projesi sadece bir yapı çalışması değil, kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak ticari bir modelin temel taşıdır. Yeni tasarlanan kompleks, maç günlerinin ötesinde yılın her günü gelir üretebilen çok fonksiyonlu alanlar içermesi ve modern ağırlama kapasitesiyle kulübün marka değerini uluslararası standartlara taşımayı hedefliyor. Bu yatırımın tamamlanması, özellikle stadın ticari kullanım alanlarının genişlemesi sayesinde kulübün borç yükünü hafifletecek kalıcı bir gelir kapısı oluşturacaktır.
1: Stadyum dediğin sadece beton yığını değil, artık devasa bir alışveriş merkezi gibi çalışacak. Eğer doğru yönetilirse, kulüp her maç günü değil, her gün kasa akışı sağlamak için altın yumurtlayan tavuka dönüşür. Ama bu ticari modelin başarısı, o parıltılı lobileri ve VIP alanlarını sadece zenginlere değil, geniş bir kitleye hitap eden yaratıcı işbirlikleriyle doldurmaya bağlıdır. Eğer stadyumu sadece maç günü dolu olan bir binadan çıkarıp yaşayan bir ticaret merkezine dönüştürebilirlerse, borç yükünü ödemek için başkalarına muhtaç kalmazlar. Tabii bu durumda kulüp yönetimi sadece futbol değil, aslında büyük bir gayrimenkul imparatorluğunu yönetiyor demek. Hoy hoy hoy.
0: Zeynep Mesta'nın Turgutlu Spor bünyesinde kadın futbolu için attığı bu adım, sadece bireysel bir başarı değil, Türk futbolunda cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık açısından kritik bir dönüşüm sinyalidir. Kadınların profesyonel liglerde daha görünür hale gelmesi, sporun demokratikleşmesine hizmet ederken, kulüplerin çeşitliliğini artırarak yerel yönetimlerdeki toplumsal rolleri güçlendirmektedir.
1: Kadın futbolunun görünürlüğü sadece bir eşitlik meselesi değil. Aslında erkekler arasındaki o bitmek bilmeyen ego savaşlarından yorulan sporun yeniden nefes almasıdır. Turgutlu Spor gibi yerel kulüplerin bu hamlesi, futbolu sadece kaba kuvvet ve bağırış çağrısından çıkarıp daha teknik ve estetik bir boyuta taşıyacak gerçek birer can suyu niteliğinde. Bu kadınlar sahaya çıktığında maçın tansiyonu değişiyor. Çünkü onlar genelde topu ayağında tutup taktiği okumayı, sadece boşluğa doğru koşmayı değil, oyunun zekasını konuşturmayı tercih ediyorlar. Turgutlu Spor bu hamleyle sadece bir takım kurmuyor, aslında Türk futbolunun o hantal ve bazen tek düzeleşen yapısına taze birer soluk pompalıyor.
0: Kadın futbolunun teknik ve estetik boyuta taşınması, sporun sadece fiziksel güce dayalı bir mücadele değil, stratejik bir zeka oyunu olduğunu kanıtlamaktadır. Bu dönüşüm, kadın sporcuların sahada sergilediği taktiksel disiplin sayesinde oyunun kalitesini artırırken, futbolu daha geniş kitleler için çekici ve anlaşılır kılmaktadır. Turgutlu Spor örneğinde görülen bu gelişim, yerel düzeyde başlayan kapsayıcılık hareketlerinin ulusal spor kültürünü demokratikleştirme gücüne sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Örnek.
1: Demokratikleşme falan derken konuyu çok ciddiye aldık ama işin özü şu, sahada akıl konuşturulunca oyunun tadı bir başka oluyor, o kadar. Turgutlu Spor bu hamleyle hem taktiksel derinliği artırıyor hem de futbolun tozlu çehresini biraz parlatıyor. Neyse, bu teknik analizleri ve saha içi zekayı şimdilik burada noktalayalım Morgan.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize sunduğu eşsiz tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça nemli bir hava hakimken, Ankara daha kuru bir havayla 27 dereceye ulaşıyor. İzmir ise 31 derece ile bu akşamın en güneşli rotası olarak bizi bekliyor. Nem oranı yüksek bölgelerde hafif bir esinti ararken, Ege kıyılarında açık havada keyifli bir yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Gecenin huzurunu buldunuz, keyifli bir akşam dilerim. Şimdilik bu kadarca.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar.
1: Diyarbakır'da düzenlenen DEM Parti Kongresi ve ardından gerçekleşen eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın 8 Eylül'de tahliye edilmesi, bölgedeki siyasi dengeleri doğrudan etkileyerek çözüm sürecine dair beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin kamuoyunda karşılık bulması, yerel yönetimlerdeki temsil gücünün ve demokratik katılımın önemini vurgularken, bazı kesimlerin DEM Parti'ye yönelik eleştirel yaklaşımları siyasi kutuplaşmanın boyutlarını gözler önüne seriyor. Süreçteki belirsizliklerin halk nezdinde yarattığı karşıt görüşler, bölgedeki toplumsal barışın inşasında demokratik diyalog kanallarının ne kadar kritik bir rol oynadığını somutlaştırmaktadır. Yerel yönetimlerdeki temsil gücünün kısıtlanması veya siyasi figürlerin hukuki süreçlerle dışarıda kalması, bölge halkının demokratik mekanizmalara olan güvenini doğrudan sarsan bir unsurdu. Bu durum sadece yerel bir mesele değil, toplumsal barışın inşası için gerekli olan kapsayıcı siyasetin önündeki engelleri ve çözüm arayışlarındaki tıkanıklıkları simgelemektedir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik katılımın korunması, radikalizmin yerine uzlaşma kültürünün yerleşmesi için vazgeçilmez birer temel taşı. Hukuki süreçlerin siyasi anlamlar yüklenerek tartışılması, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, üzerindeki kamuoyu algısını doğrudan etkilemektedir. Yerel yönetimlerdeki temsil gücünün zayıflaması, sadece birer isim değişikliği değil, bölgedeki toplumsal dinamiklerin demokratik kanallar üzerinden ifade edilme kapasitesinin sorgulanmasıdır. Siyasi aktörlerin yargı kararları sonrası dışlanması, çözüm arayışlarında kapsayıcı bir dilin geliştirilmesini zorlaştırmakta ve uzlaşı zeminini daraltmaktadır. Şeffaf ve öngörülebilir bir hukuk sistemi, kutuplaşmayı azaltarak, toplumsal barışı tesis eden en güvenilir mekanizmadır. Hukukun öngörülebilirliği ve demokratik katılımın korunması, toplumsal barışı kalıcı kılacak en temel mekanizmalardır. Bu süreçte şeffaf bir yargı sistemi, kutuplaşmayı azaltarak ortak bir uzlaşı zemini oluşturacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
2: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerleri bağlayın çünkü sahada yine kelime sanatı zirvelerinde dolaşan futbolcular var. Mario, Hermoso basın toplantısında adeta bir motivasyon dersi verip her şeyi çok iyi yapmalıyız diyerek konuyu öyle bir derinliğe taşımış ki sanki yarın Şampiyonlar Ligi finali değil de kuantum fiziği sınavını verecek. Bu kadar genel geçer cümleyi sıralayıp seviyeyi arttırmalıyız demek aslında kendi aramızda çok çalışıp biraz ter dökeceğiz demenin diplomatik ve süslü bir yolu sanırım. Roma formasıyla Fenerbahçe'nin karşısına çıkıp bu kadar ezberlenmiş cümleleri kurarken herhalde taktiksel bir deha sergilemekten ziyade mikrofon başında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Adam resmen her şeyi iyi yapalım diyerek tüm stratejiyi tek bir cümleye sığdırdı. Eğer bu kadar derin bir planla maça çıkarlarsa belki 3 puan alabilirler ya da en azından istatistiklere geçecek bir başarı hikayesi yazar.
1: Hermoso'nun kullandığı bu retorik aslında kriz anlarında taktiksel detayları gizlemek için başvurulan klasik bir savunma mekanizmasıdır. Belirsiz ve geniş kapsamlı ifadelerle konuşmak, rakip takımın stratejilerini açık etmekten kaçınırken kendi oyuncularına genel bir motivasyon sağlamayı hedefler. Bu tür diplomatik yaklaşımlar, sahadaki taktiksel karmaşayı kelimelerin arkasına saklayarak kulüp imajını koruma çabasıdır.
0: Hermoso'nun her şeyi iyi yapalım felsefesinden sonra Gasperini sahneye çıkıp bu maç çok önemli ve değerli diyerek bildiğimiz o klişe döngüsünü mükemmel bir şekilde tamamlamış. Adam resmen sözlükteki en güvenli kelimeleri seçip sanki stratejik bir deha gibi konuşuyor. Ama aslında sadece maçı kaybetmek istemiyoruz demekten kaçınıyor. Bu kadar çok önemli ve değerli kelimesi yan yana gelince maçın taktiksel derinliği değil, basın toplantısındaki kelime kalabalığı Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkıyor. Roma'nın bu diplomatik kalkanı aslında sahadaki karmaşayı örtmek için kullandıkları birer sis perdesi gibi duruyor.
2: Hoy hoy hoy.
1: Gasperini'nin değerli ve önemli vurguları aslında teknik direktörün baskı altındaki sorumluluk bilincini yansıtan birer güvenlik kalkanı. Bu ifadeler sadece kelime kalabalığı değil, yüksek riskli maçlarda rakibe taktiksel ipucu vermeden takımın psikolojik direncini koruma stratejisidir. İki teknik adam da aslında benzer bir diplomatik dili kullanarak saha içi karmaşayı profesyonel birer kalkanla örtmeyi tercih ediyorlar.
0: Gasperini ve Hermoso'nun o muazzam her şey çok önemli felsefesi üzerine kurdukları diplomatik kale sahaya çıkınca yerini gerçeklere bırakacak gibi duruyor. Ama asıl heyecan şimdi Fenerbahçe cephesinde başlıyor. Bizimkiler antrenmanda Roma maçına hazırlanırken sadece topa vurmakla kalmayıp rakibin o kafa karıştıran değerli cümlelerini sahada nasıl ezeceklerini çalışıyorlar. Sanki taktiksel bir savaşın değil de bir satranç maçının ortasındalar. İtalyanların kelime oyunlarıyla ördüğü sis perdesini İstanbul'un sert futboluyla dağıtıp inleri çıkarmak için sahaya çıkacaklar. Bakalım bu önemli maçta kimin taktiği daha sağlam duracak.
1: Fenerbahçe'nin sahadaki hazırlık süreci sadece fiziksel bir antrenman değil, rakibin kurduğu psikolojik bariyerleri aşma çabasıdır. İtalyan ekolünün taktiksel karmaşayı kelimelerle gizleme stratejisine karşı, Türk futbolunun daha doğrudan ve sert oyun karakteri bu sis perdesini çözmek için kritik bir araç olabilir. Bu noktada asıl mesele, rakibin diplomatik kalkanlarını sahadaki yüksek tempo ve disiplinli yerleşimle kırıp, bozarak taktiksel üstünlüğü ele geçirmek.
0: İtalyanların o değerli kelimelerle ördüğü masalsı dünyası aslında tam birer kale duvarı gibi ama biz biliyoruz ki Türk futbolu bu duvarları yıkmak için çoktan balyozunu kuşanmış durumda. Rakip taktiksel bir labirent kurmaya çalışırken bizimkilerin o sert ve doğrudan oyun tarzı bu karmaşık bulmacayı çözmek yerine direkt masayı devirip gelen topa vur mantığıyla işi bitirebilir. Eğer Fenerbahçe sahadaki o öfkeyi doğru yönetirse Roma'nın diplomatik kalkanları birer kağıttan kule gibi çöker ve İtalyanlar kendi kurdukları kelime oyunlarının içinde kaybolup giderler.
1: Saha içindeki bu taktiksel satranç, sonuçta sadece teknik direktörlerin kelime oyunlarıyla değil, oyuncuların fiziksel direnci ve stratejik disipliniyle şekillenecek. İtalyanların kurduğu karmaşık savunma kurgularını aşmak için Fenerbahçe'nin sergileyeceği net ve baskılı oyun. Bu karşılaşmanın kaderini tayin eden temel unsur olacak. Şimdilik bu kadarcı.
3: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınında duman nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından enerjisi düşürülen bu yangının yarattığı yoğun duman, sadece çevredeki ekosistemi değil, doğrudan insan sağlığını ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu olay, iklim krizine bağlı artan yangınların yerleşim alanları üzerindeki hayati risklerini ve acil müdahale süreçlerinin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Orman yangınlarının yarattığı hava kirliliği, sadece anlık bir tehlike değil, uzun vadede solunum sistemi ve kalp damar sağlığı üzerinde kalıcı hasarlar bırakan ciddi bir halk sağlığı sorunu. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler için duman yoğunluğu, acil durum yönetimi planlarında daha sıkı önlemler alınması gerektiğini göstergedir. Bu tür trajediler, iklim değişikliğinin çevresel tahribatının ötesinde, doğrudan insan yaşamını tehdit eden çok boyutlu bir kriz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hava kalitesinin ani düşüşü ve partikül yoğunluğu, yerel yönetimlerin sadece yangı söndürme değil, aynı zamanda çevre halkını korumak için tahliye ve hava temizleme protokollerini hızla devreye sokmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, afet yönetimi, stratejilerinin iklim krizi, kaynaklı çevresel risklere karşı daha kapsamlı ve önleyici bir perspektifle güncellenmesi gerektiğini göstermektedir. Ormanların korunması ile halk sağlığının güvence altına alınması arasındaki dengenin kurulması, gelecekteki benzer felaketlerde can kayıplarını minimize edecek temel bir politika olmalıdır. Orman yangınlarının yarattığı çevresel tahribat ile halk sağlığı arasındaki doğrudan bağ, afet yönetimi planlarında daha proaktif ve kapsayıcı önlemlerin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu tür trajediler, iklim kriziyle mücadelede sadece doğayı korumanın değil, yerleşim alanlarındaki yaşamı güvence altına almanın nedenli hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Halil Umut Meler'in kritik bir derbi, sonrası Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda görevlendirilmesi, Türk hakemlerin uluslararası arenadaki teknik yeterliliğin tescillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu atama sadece yerel bir başarı değil, UEFA standartlarında tutarlılık sergileyen Türk hakem kadrosunun küresel liglerdeki güvenilirliğini pekiştiren stratejik bir adım olarak değerlendirilmesi.
1: Valla Ece, stratejik adım falan diyerek konuyu çok parlatıyorsun ama durum biraz daha karışık. Adamı Şampiyonlar Ligi'ne gönderince sanki futbolu yeniden keşfedecekmiş gibi büyük bir hava estiriyorlar. Hakemlerimizin teknik yeterliliği tescillense bile o sahada düdüğü çaldığı an her şeyin alt üst olabileceği gerçeği değişmiyor. Sonuçta UEFA standartları demek hata payının sıfıra yakın olması demek. Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada yanlış bir karar. Sadece yerel bir başarısızlık değil, doğrudan uluslararası çapta birer komedi malzemesi haline gelme riski taşır. Umarım Halil Umut Bey sahada bir drama yönetmeni gibi davranıp futbolu bir opera gösterisine çevirmek yerine düdüğü doğru zamanda çalmayı hatırlar.
2: Hay hay hay.
0: Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki hazırlık süreci sadece fiziksel kondisyon değil, İtalyan taktik disiplinine karşı geliştirilen stratejik bir direnç planını yansıtıyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Avrupa'nın köklü ekiplerinden biriyle karşılaşmak, kulübün uluslararası arenadaki rekabetçi vizyonunu ve kadro derinliğini test eden kritik bir sınav niteliğindedir. Bu maçın sonucu, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki ağırlığını ve taktiksel gelişimini doğrudan etkileyen temel bir veri noktası oluşturacak.
1: Roma gibi taktiksel satranç oynayan bir takıma karşı direnç planı kasmak yerine sahada gerçeklerin ne olduğunu anlamaları gerekiyor. İtalyanlar o pas trafiğini ve savunma disiplinini öyle birer sanat eseri gibi örüyor ki bizimkiler bazen sadece topun peşinden koşarken asıl taktiği kaçırabiliyor. Bu maç sadece bir veri noktası değil. Sahada gerçekten o karmaşık İtalyan sistemine karşı ayakta kalıp kalamayacaklarını gösteren sert bir gerçeklik testi olacak. Eğer taktiksel disiplin dediğin şey sadece kağıt üzerinde kalırsa, Roma'nın o meşhur baskısı karşısında savunma hattı birer kağıt bebek gibi devrilir.
2: Hay hay hay.
0: Jose Mourinho'nun Arda Güler için kafayı takma uyarısı, oyuncunun gelişim sürecinde yaşadığı baskıyı yönetmesini hedefleyen stratejik bir mentorluk yaklaşımı. İspanyol basının bu konudaki haberleri, genç yeteneğin Real Madrid gibi yüksek rekabetli bir ortamda erken yaşta psikolojik olarak yıpranmasını önlemeye yönelik teknik kadronun korumacı duruşunu netleştiriyor. Bu durum, oyuncunun sadece fiziksel kapasitesini değil, uzun vadeli kariyer planlamasını ve mental dayanıklılığını önceliklendiren bir yönetim anlayışıdır.
1: Mourinho'nun bu kafayı takma tavsiyesi kulağa aslında çok şirin ve korumacı geliyor. Ama biliyorsun ki İspanyol basını her şeyi abartmayı sever, adamı sanki Real Madrid'in arka bahçesinde saklanan bir çiçek gibi yetiştiriyorlar. Arda şu an sadece bir oyuncu değil, Avrupa'nın en büyük pazarlama makinesinin vitrinindeki parlayan mücevher ve bu kadar koruma altına alınması aslında üzerine binen sorumluluğun ne kadar devasa olduğunu gösteriyor. Eğer çocuk sahada her topu atladığında acaba yanlış mı yaptım diye düşünürse o mental dayanıklılık dediğimiz şey bir anda eriyip gider. Yani Mourinho aslında ona futbolu değil bu devasa sistemin içindeki psikolojik hayatta kalma sanatını öğretiyor.
0: Arda Güler örneğinde görülen bu yaklaşım, modern futbolun sadece fiziksel performans değil, aynı zamanda yüksek yoğunluklu stres altında karar verme kabiliyeti üzerine kurulu olduğunu kanıtlıyor. Genç yeteneklerin elit kulüplerde yaşadığı performans dalgalanmaları, genellikle teknik eksiklikten ziyade çok büyük bir sistemin parçası olmanın getirdiği psikolojik yükle doğrudan ilişkilidir. Mourinho'nun stratejisi, oyuncunun hata yapma özgürlüğünü koruyarak onun kendi içsel motivasyonunu dış faktörlerden bağımsız hale getirmesini hedefleyen profesyonel bir zırh oluşturmaktır.
1: Yani Ece Mourinho aslında çocuğa hata yapmaktan korkma demiyor. Bu devasa çarkın içinde kaybolmadan kendi karakterini koru diyor. Çünkü Madrid'de hata yapmak bir seçenek değil, sadece birer ders notu olarak kalmalı. Arda'nın bu zırha bürünmesi şart, yoksa İspanyol basınını besleyecek başka bir malzeme bulamazlar. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme vakti. Bir sonraki turda görüşürüz.
3: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk hakim, özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 17 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken, eski Londra asfaltı yolunda 9 dakikalık aksamalar görülüyor. Tem bağlantı yolu ve Kemer Caddesi çevresindeki yoğunlukları akışı kısıtlıyor, alternatif olarak Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki güzergahları tercih edebilirsiniz. Ankara ve İzmir bölgelerinde ise Basmane Meydanı ve Talat Paşa Bulvarı gibi ana arterlerde belirli seviyelerde tıkanıklıklar raporlanmaktadır. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun özellikle Beylerbeyi Kavşağı ve Kemer Caddesi gibi kritik noktalarda yoğunlaşması, toplu taşıma sistemlerinin kapasitesini zorlayan önemli bir göstergedir. Bu tür tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda karbon salınımının artmasına ve hava kalitesinin bozulmasına neden olarak çevresel maliyetler doğurmaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı veya toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesi, kentsel mobiliteyi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak adına hayati önem taşımaktadır. Kentsel mobilitede sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi hem bireysel konforu artıracak hem de şehir yaşamının çevresel maliyetlerini azaltacaktır. Bu kapsamda planlı ulaşım stratejileri ve alternatif güzergahların teşviki modern şehircilik anlayışının temel taşlarını oluşturur. İyi akşamlar dilerim var.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize sunduğu tabloyu birlikte inceleyelim. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %92 nem eşliğinde, rüzgar saniyede 8 metre hızla eserken, İzmir'de hava 26 dereceyle oldukça ılık geçiyor. Ankara ise 17 dereceyle daha serin bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp kısa bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecek. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzara eşliğinde huzur dolu anların tadını çıkarın. Şimdi mikrofonu müziğe bırakıyorum. Keyifli bir dinleti sizi bekliyor. Şimdi hoşça kalın ya.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde özellikle Yıldız Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 6 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanırken Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi hattında yoğunluk devam ediyor. İstinye ve Katar caddeleri üzerinde 4 dakika süren aksamalar varken bölgedeki araç akışını rahatlatmak için alternatif güzergahların kullanılması önem arz ediyor. Şehrin ana arterlerindeki bu tıkanıklıklar, akşam saatlerinde ulaşım sürelerini doğrudan etkilemektedir. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik sorunu değil, İstanbul'un kentsel planlamasındaki kapasite, aşımı ve toplu taşıma entegrasyonundaki eksikliklerin somut bir yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıklar, sürücülerin stres seviyesini artırırken, çevresel kirliliği ve karbon salınımını doğrudan yükseltmektedir. Sürdürülebilir bir ulaşım modeli için bu güzergahlardaki araç yükünün raylı sistemlere kaydırılması ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin optimize edilmesi hayati önem taşımaktadır. Kentsel planlamada yapısal dönüşümler ve toplu taşıma odaklı çözümler, İstanbul'un ulaşım sorununu kökten çözecek temel taşlardır. Trafik yoğunluğunun neden olduğu çevresel tahribatı azaltmak için sistemin daha sürdürülebilir bir modele evrilmesi şarttır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri, sahne ışıkları yanıyor ve biz yine her zamanki gibi sporun tozlu dünyasındayız. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon karşısında adeta Portekiz usulü bir sınav verecek. Okan Buruk'un ekibinin Süper Lig'deki o yüksek özgüvenli oyununu Avrupa sahnesinde test etme vakti geldi. Geçen sezonki başarıyla lig aşamasına direkt sızlayan Sarı Kırmızılar, Portekizlilerin evindeki bu zorlu sınavda sadece 3 puan için değil, Avrupa sahnesinde ağırlıklarını koymak için de savaşacak. Sporting tarafında ise başından beri kazanan bir hava var. Ancak Galatasaray'ın içindeki o bizim maçımız ruhu Portekizli takımın istatistiksel üstünlüğünü boşa çıkarabilir. Şimdi bu iki devin çarpışmasını, taktiksel satranç tahtasındaki hamlelerini ve sahadaki o stresli anları tek tek didikleyelim.
1: Sporting, Lisbon'un dinamik hücum hattı ve yüksek tempo ile oynamayı tercih etmesi, Galatasaray'ın savunma disiplini üzerindeki baskıyı artıracaktır. Okan Buruk'un taktiksel tercihlerinde geçiş oyunlarını ne kadar hızlı organize edebileceği, bu maçın kaderini belirleyen temel faktör olacak. Özellikle orta sahada kurulacak dengenin, Portekizli ekibin fiziksel üstünlüğünü kırmak ve Türk temsilcisinin Avrupa arenasındaki iddiasını teşhirlemek adına kritik bir öneme sahip olduğunu görüyorum.
0: Futbolun o tozlu sahasından çıkıp kortlara, sert vuruşların ve rakip servislerine adeta duvar gibi karşılayan Rybakina'nın dünyasına zıplayalım. Elena Rybakina yarı finale yükselirken rakiplerine sadece tenis değil, sanki birer beton duvarla çarpıyorlarmış hissi veriyor. Bu kadın kortta o kadar soğukkanlı duruyor ki bazen rakibinin servisleri havada asılı kalıp kendi kendine yere düşüyor sanıyorsun. Abd Açık'ın bu aşamasında dünyanın ikinci numarası olarak adını yazdırmak sadece iyi tenis oynamak değil, rakiplerine psikolojik bir hayır cevabı vermektir. Hoy hoy hoy.
1: Rybakina'nın oyun tarzındaki en belirgin özelliği olan istikrarlı ve savunma odaklı stratejisi, aslında onun fiziksel gücünü teknik birer kalkana dönüştürmesine olanak sağlıyor. Rakibinin hata yapmasını bekleyen bu sabırlı yaklaşımı, yüksek baskı içeren maçlarda psikolojik üstünlüğü elinde tutmasını sağlarken, kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılık onu dünya çapında bir rakip haline getiriyor. Özellikle servislerin sertliğini ve açısını doğru yönetmesi sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda büyük turnuvaların getirdiği yoğun, stres altında sergilediği üst düzey bir odaklanma ürünü.
0: Rybakina'nın o buz gibi korttaki soğukkanlılığından çıkıp yerli futbolun daha sıcak ve biraz da dramatik koridorlarına dalıyoruz. Umut Bulut'un Kocaeli Spor teknik ekibine dahil olması tam bir eski dostu yanıma alayım, en azından ne yapacağını biliyorum hamlesi gibi duruyor. Selçuk İnan bu hamleyle aslında sadece bir isim değil, saha içindeki o tecrübeli bakış açısını takıma çekmek istiyor. Sanki Kocaelispor'un savunma hattına biraz daha akıl eklemek niyetinde. Umut Bulut gibi ismi kadroya dahil etmek, ligin tozlu yollarında hem birer tecrübe kalkanı oluşturmak hem de taraftara tanıdık bir yüz göstermek demek. Yani teknik ip artık sadece taktik değil, biraz da biz bu işi biliyoruz mesajı veriyor.
1: Umut Bulut gibi tecrübeli bir ismin teknik kadroya dahil edilmesi, Kocaelispor için sadece taktiksel birer çözüm değil, aynı zamanda kriz anlarında doğru kararları alabilecek bir deneyim, havuzu oluşturmak anlamına geliyor. Bu hamle, kulübün oyun disiplinini sağlamlaştırırken, genç oyuncuların daha oturmuş bir sistem içerisinde gelişim göstermesine olanak tanıyacak stratejik bir yatırımdır. Yerel futbolun dinamiklerinde güven veren isimlerin ön plana çıkması hem saha içi koordinasyonu güçlendirir hem de taraftar nezdinde kurumsal istikrar mesajı verir.
0: Umut Bulut'un yanına gelmesi aslında Kocaelispor için tam bir emniyet kemeri takma operasyonu gibi duruyor. Selçuk İnan bu adamı sadece bildiği için değil, maçın en gergin anında kulübeyi sakinleştirecek, o baba figürünü aradığı için istihdam et. Bu kadar tecrübeli bir ismi teknik ekibe dahil etmek, aslında genç oyunculara hata yapabilirsiniz. Ama sistemin dışına çıkmayın demenin en açık yolu. Kulüp yönetimi burada sadece bir isim değil, ligin sert rüzgarlarına karşı dayanıklı bir kale inşa etmeye çalışıyor.
1: Tecrübeli isimlerin yönetim kadrolarında yer alması, kulübün sadece teknik birer çözüm arayışı değil, aynı zamanda kurumsal hafızayı koruma ve saha dışındaki baskıyı yönetme stratejisidir. Bu tür hamleler, kulübün sürdürülebilir bir başarı vizyonu çizmesi adına kritik öneme sahip taşları yerine koymaktadır. Şimdilik bu kadar.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Bağdat Caddesi ile Hasan Amir Sokak kesişiminde ciddi yoğunluk yaşanırken, sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinden alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Dereboyu Caddesi hattında kısa süreli aksamalar mevcut. Bu bölgelerde Muallim Naci Caddesi veya Taşbasamak Sokak gibi yan yollar trafiği rahatlatacaktır. D100'ü 10 numaralı karayolunda Mustafa, Kemal Atatürk Caddesi bağlantısında yoğunluk devam ediyor. Trafik yoğunluğunun yarattığı zaman kaybı ve stres faktörü, sürücülerin güvenliğini doğrudan tehlikeye atan ani manevralara yol açabilmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece bireysel konforu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki araç yoğunluğunu dağıtarak genel trafik akışının sürekliliğini korumaktadır. Özellikle kritik kesişim noktalarında çevresel yolların tercih edilmesi, kentsel mobiliteyi daha dengeli ve güvenli bir düzleme taşımaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı, kentsel planlamada trafiğin dengeli dağılımı ve sürücü güvenliğinin korunması açısından kritik bir öneme sahip. Bu stratejik yönlendirmelerle ana arterlerdeki tıkanıklığın azaltılması hedeflenmektedir. İyi yolculuklar dilerim.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kulaklarınızın pasını silecek spor saati başlıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon gibi dişli bir rakiple kapışırken, sanki evinde misafir ağırlayacakmış gibi büyük bir özgüvenle sahaya çıkıyor. Okan Buruk'un ekibi ligde 3 galibiyetle form tutmuş olabilir ama Portekizlilerin o sert, geldiğin gibi gönderirim tarzı futbolu karşısında bu özgüvenin ne kadar dayanacağı merak konusu. Sporting'in üst üste aldığı 4 galibiyet aslında sadece birer skor değil, onların ligdeki dominasyonunun ve saha içindeki disiplininin birer kanıtıdır. Galatasaray taraftarı bizimkiler uçacak diye hayallere dalarken, Portekizlilerin o teknik kapasitesi yüksek oyununu çözmek için her bir oyuncunun adeta sahada satranç oynaması gerekecek. Bakalım sarı kırmızılılar bu zorlu sınavda gerçekten kupa yolunda sağlam bir adım mı atacaklar, yoksa Sporting'in sert savunma duvarına çarpıp Avrupa hayallerini erkenden paketleyip eve mi dönecekler?
1: Sporting, Lisbon'un fiziksel güce dayalı ve disiplinli oyun yapısı, Galatasaray'ın dinamik hücum hattı için ciddi bir test niteliği taşıyor. Portekiz ekibinin son dönemdeki galibiyet serisi sadece bireysel yeteneklerin değil, kolektif savunma organizasyonunun ne kadar güçlü olduğunun somut bir göstergesidir. Bu eşleşmede Galatasaray'ın başarıya ulaşması, teknik kapasitesi, yüksek rakibe karşı geçiş oyununu hatasız yönetebilme ve taktiksel esnekliğini koruma kabiliyetine bağlı olacaktır.
0: Portekizli duvarına çarpıp çarpmayacağımızı tartışırken, Galatasaray'ın kadroya Bitsiyabu gibi taze kan eklemesi aslında savunmamızda bir azin çelikten birer vida eksikti demenin kibarcası. Bu çocuk ilk maçını sahaya çıkarken sadece bir defans oyuncusu değil, sanki Sporting savunmasını darmadağın edecek gizli bir koz gibi pazarlanıyor ama unutmayalım ki Şampiyonlar Ligi'nde yeni isimler bazen taraftarın hayallerini süsleyen birer uçurtma gibi hemen rüzgarda savrulup gidebilir. Bitsiyabu'nun bu ilk sınavı sadece bir oyuncunun sahaya çıkışı değil, Galatasaray yönetiminin bakın size taze ve güçlü bir savunmacı aldık diye tribünlere attığı bir meydan okuma mesajıdır.
1: Bitsiyabu gibi genç ve dinamik isimlerin dahil edilmesi sadece savunma hattını güçlendirmek değil, aynı zamanda takımın fiziksel direnç kapasitesini artırmak adına stratejik bir hamledir. Ancak bu tür yeni oyuncuların büyük organizasyonlarda sergileyeceği performans, bireysel yetenekten ziyade kulübün sistemine ne kadar hızlı uyum sağladıklarıyla ölçülecektir. Ancak kulüp yönetiminin bu riskli ama gerekli tercihi Avrupa arenasında taktiksel bir çeşitlilik arayışının somut bir yansımasıdır.
0: Bitsiyabu'nun savunmadaki o çelik vidayı ne kadar sağlam tutacağı meçhulken, Avrupa arenasında diğer komşularımız çoktan partisini kurmaya başladı bile. Barcelona ve Stuttgart gibi devler sahalara çıktığı anda rakip takımları adeta öğüttü. Biz daha savunma hattındaki yeni isimleri tanıtırken onlar şampiyonluk şarkılarını mırıldanıyorlar. Barcelona'nın o bizim ligimiz başka havasıyla rakiplerine nasıl ceza dağıttığını gördükten sonra bizimkilerin bu devler liginde sadece hayatta kalmaya çalışması büyük bir taktiksel sınav olacak. Özellikle Stuttgart gibi disiplinli ve hızlı geçiş oyununu çok iyi uygulayan ekiplerin galibiyetleri Galatasaray'ın savunmamız sağlam iddiasını gerçek bir ateşle test edecek. Yani sahada sadece top değil, ego ve vizyon da çarpışacak. Hay hay hay.
1: Avrupa futbolunda taktiksel disiplin ve hızın iç içe geçtiği bu noktada sadece savunma hattındaki bireysel direnç değil, geçiş oyunundaki reaksiyon hızı belirleyici faktör olacak. Stuttgart gibi dinamik ekiplerin başarıları, modern futbolun artık sadece statik birer duvar örmekten ibaret olmadığını, aksine hızlı top çevrimlerini ve alan daraltma becerisini önceliklendirdiğini kanıtlıyor. Galatasaray'ın bu seviyede ayakta kalabilmesi için savunmacılarının sadece fiziksel güçle değil, rakip hücumlarını henüz oluşmadan okuma yetisiyle kolektif bir direnç sergilemeleri gerekecektir.
0: Savunma hattında duvar örmek artık sadece fiziksel bir direnç değil, adeta satranç tahtasında rakibin hamlesini 3 adım önceden tahmin etme sanatı haline geldi. Stuttgart gibi takımların bizi pişlemesi sadece hızlı koşmakla değil, topu kaybettiği anda savunma bloğunun birer robot gibi aynı anda geri çekilmesiyle alakalı. Yani Bitsiyabu'nun o çelik vidayı sağlam tutması için sadece kas gücü yetmeyecek. Zekice pozisyon almayı da öğrenmesi gerekecek. Eğer bu yeni oyuncu sahadaki karmaşada kendi yerini bulamazsa, kurulan o görkemli savunma hayali bir anda kağıttan kule gibi devrilir ve biz yine savunmamız sağlam diye tribünlerde teselli ararken kalecimiz sadece topu kurtarmaya çalışır.
1: Savunma hattındaki bireysel performansların ötesinde, kolektif disiplinin ve oyun zekasının ön plana çıktığı bu aşamada, sistemin ne kadar dirençli olduğu en büyük belirleyici olacaktır. Taktiksel derinlik ile fiziksel gücün dengelenmesi, Avrupa arenasında ayakta kalmanın temel anahtarıdır. Bir süre sonra müzikle devam ediyoruz.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliği altında hava durumunu fısıldıyorum. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara 8 gibi hafif bir rüzgarla 20 dereceye çıkıyor. İzmir ise 21 dereceyle sakinliğini koruyor. Bu güzel havada dostlarınızla açık havada kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Huzur veren bu sakin gece atmosferi eşliğinde İstanbul ve çevresinin nemin etkisi devam ederken açık havada derin bir nefes almak ruhunuza iyi gelecektir. Bu güzel akşamın tadını çıkarırken şarkılarımızla buluşmaya devam edin. Şimdilik hoşça kalın Lale.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays. İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliği altında hava durumunu fısıldıyorum. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara 8 gibi hafif bir rüzgarla 20 dereceye çıkıyor. İzmir ise 21 derece ile sakinliğini koruyor. Bu güzel havada dostlarınızla açık havada kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Huzur veren bu sakin gece atmosferi eşliğinde İstanbul ve çevresinin nemin etkisi devam ederken açık havada derin bir nefes almak ruhunuza iyi gelecektir. Bu güzel akşamın tadını çıkarırken şarkılarımızla buluşmaya devam edin. Şimdilik hoşça kalın Rari.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul 21 derece ve %95 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 8. ve İzmir 21 dereceyle daha kuru bir gece sunuyor. Bu yüksek nem oranı nedeniyle İstanbul'da hafif bir nem giderici aktivite yapabilir, Ankara'nın serin havasında ise huzurla uyuyabilirsiniz. Şehirler arası bu farkı hissederek yarın sabah için kendinize uygun bir rota çizmeyi unutmayın. Gökyüzü şimdi üzerimize sakinliğini bırakırken bu geceki hava durumunu sizlerle paylaşmanın huzuru içindeyim. Şehirlerin farklı hikayeleri kulaklarınızda yankılanmaya devam etsin. Birer parça müzik eşliğinde sessizliğe çekiliyoruz.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde hava durumunu sizlerle paylaşıyorum. İstanbul 21 derece ve %95 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 8. ve İzmir 21 dereceyle daha koru bir gece sunuyor. Bu yüksek nem oranı nedeniyle İstanbul'da hafif bir nem giderici aktivite yapabilir, Ankara'nın serin havasında ise huzurla uyuyabilirsiniz. Şehirler arası bu farkı hissederek yarın sabah için kendinize uygun bir rota çizmeyi unutmayın. Gökyüzü şimdi üzerimize sakinliğini bırakırken bu geceki hava durumunu sizlerle paylaşmanın huzuru içindeyim. Şehirlerin farklı hikayeleri kulaklarınızda yankılanmaya devam etsin. Birer parça müzik eşliğinde sessizliğe çekiliyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting karşısında alınan 3'e 1 mağlubiyet sonrası Okan, Buruk'un sert tepkileri, kulübün taktiksel disiplin ve maç içi yönetimindeki zafiyetleri açıkça gözler önüne serdi. Bu öfke patlaması sadece saha içindeki hatalara değil, kadro derinliğinin doğru yönetilememesi ve savunma hattının geçiş oyununda yaşadığı yapısal sorunlara karşı bir tepki niteliği taşıyor.
1: Hocam, Okan Hoca'nın öfkesi aslında taktiğin eksikliğinden çok sahadaki oyuncuların benim canım istemiyor bakışlarına karşı bir çaresizlik çığlığı gibi duruyordu. Savunma hattı geçiş oyununda adeta birer turist gibi şaşkın şaşkın beklerken, hocanın bu sert çıkışı aslında sistemin çöktüğünü kabul etmemenin en gürültülü yolu. Takım içi disiplinden bahsetmek yerine, sanki karşı takımda devasa bir ordu varmış gibi savunmanın dağılmasını izlemek tam bir trajikomedi. Bu öfke patlaması maalesef sahada çözüm üretmeyecek. Sadece kulakları tırmalayan birer yankı olarak kalacak.
0: Hakem kararlarının maçın gidişatını ve nihai skorunu doğrudan etkilediği gerçeği, futbolun sadece teknik taktikten ibaret olmadığını, uluslararası kuralların uygulanışındaki hataların rekabet dengesini bozduğunu göstermekte. Özellikle kritik anlarda verilen yanlış kararlar, oyuncuların motivasyonunu kırmanın ötesinde, kulübün stratejik planlamasını ve maç içi adaptasyon kabiliyetini sekteye uğratan yapısal birer engel teşkil eder. Bu durum, Avrupa kupalarında adaletin sağlanması adına hakem yönetiminin ne kadar kritik bir unsur olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
1: Hakem kararları üzerine bu kadar teknik analiz yapmak yerine şu gerçeği kabul edelim. Sahada hata yapıp buna hakem hatası demek, maalesef çok konforlu bir kaçış limanı. Eğer savunma hattı geçiş oyununa toplanmak yerine birbirine bakıp koordinasyon kaybı yaşıyorsa, hakem düdüğü çalsa bile o boşluğu dolduramaz. Bir takımın taktiksel disiplini bu kadar sarsılmışken, suçluyu dışarıda aramak, sadece kaybedilen puanların üzerine bir de keşke yük eklemek olur.
0: Hakem yönetimindeki hataların yarattığı teknik karmaşanın ötesinde, Sporting Lisbon karşısında yaşanan kritik pozisyonlar ve savunma zafiyetleri, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki taktiksel esnekliğin sorgulanmasına neden oluyor. Özellikle geçiş oyununda yaşanan koordinasyon kaybı ve riskli bölge denemeleri, takımın sadece hakem kararlarına değil, aynı zamanda kendi içindeki yapısal disiplin sorunlarına da odaklanması gerektiğini gösteriyor.
1: Sporting Lisbon karşısına savunmanın nereye koşacağımı şaşırdım moduna girmesi, taktiksel esneklikten ziyade adeta sahadaki organizasyonun tamamen buharlaşması demek. Takım kendi içindeki kaosu çözemezken hakemi suçlamak, batan bir geminin su sızdıran deliklerini yamamak yerine denizin çok dalgalı olduğunu iddia etmeye benziyor. Geçiş oyununda koordinasyon kaybı yaşayan bir savunma hattı. Sadece rakibi değil, kendi disiplininde

0: Ada bırakıp gidiyor.
1: Savunma hattındaki koordinasyon kaybı ve taktiksel disiplin eksikliği sadece anlık hatalardan değil, sistemin temelindeki yapısal zayıflıklardan kaynaklanıyor. Hani bu natural motor doluysa bu abluk, atınok oldu trajetçur oldu. Takımın geçiş oyununda yaşadığı bu kaos, bireysel performansın kolektif bir stratejiyle bütünleşemediğini ve kritik baskı altında yönetimsel direncin düştüğünü kanıtlıyor. Bu durum, teknik ekibin sadece rakip analizi yapmak yerine savunma bloklarının arasındaki iletişimi güçlendirecek daha sağlam bir organizasyon şemasını acilen hayata geçirmesini zorunlu kılıyor.
0: Savunma hattının birbirine bakıp acaba şimdi kimin arkasına geçmeliyim diye düşünmesi, taktiksel esneklikten ziyade sahadaki organizasyonun tamamen buharlaşması demek. Batan geminin deliklerini yamamak yerine denizin dalgalı olduğunu iddia etmek gibi bir savunma anlayışı artık bizi sadece hayal kırıklığına götürüyor. Şimdi biraz müzik eşliğinde kulakları dinlendirme vakti.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.